0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

Perhaps.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

kez bu kez. Çok güzel uyuyorsun diye yanımda. Bak çok gevezeysem hadi kapat çenemi. Sözcüklerdeki duygular yanında. Yoksa yarın sabah uyanıp ayılınca utanacağım şeyler söyleyebilirim şimdi. Ya da bırak hazır açmışken.

Yak, yanıyorsa söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat? Bırak, içiyorsak bir sebebi var.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. 30 milyon TL'lik destekle TÜBİTAK'ın Milli Teknoloji Atölyesi benim üniversitemde. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss.

0: ülke ve dünya gündemi, kent ve üniversitemizden etkinlik haberleri, uzman konuklar, kültür sanat köşesi. Radyo günlüğü başlıyor.
1: Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan 102.8'den iyi sabahlar değerli dinleyiciler. Sabah kuşağında yeni bir radyo günlüğü programına daha hoş geldiniz. 12 Mayıs gününün sabahındayız. Bugün günlerden salı, saatlerimiz 9'u gösteriyor. 9'u 4 geçiyor. Yeni bir güne daha başladık. Gününüzün mutlu, huzurlu ve keyifli geçmesini dileyerek radyo günlüğü programına da başlıyoruz. Radyo günlüğü programında ben Derya Özcan, teknik masada Metehan Başar var. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Öğrencimiz Ebrar Erdeve de bizlere eşlik ediyor. Hafta içi her gün sabah saat 9'da bugün olduğu gibi canlı olarak karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca da sizlerle birlikte olacağız. Hatta bugün 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Konuklarımız olacak. Öncelikle dünyadan ve ülkemizden güncel gelişmeleri ve farklı haberleri aktaracağımız haber turumuzu aktaracağız sizlere. Ardından kentimizdeki ve üniversitemizdeki etkinlikleri duyuracağız. Kent güncesi ve üniversite güncesi başlıklarıyla. İletişim bilgilerimizi de hatırlatayım hemen. Telefon numaramız 361-0707. Bizlere bu numaradan ulaşabilirsiniz. Mesaj göndermek isterseniz de radyo@mersin.edu.tr e-posta adresinden ya da @mersin Uniradyo Facebook, X ve Instagram adreslerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bugün 12 Mayıs dedik sevgili dinleyenler. Takvim sayfalarında bugüne dair önemli, ilginç bilgiler var. Bu bilgileri de aktarmak istiyorum sizlere programımızın bu bölümünde. Öncelikle bugün Hemşireler Günü. İçinde bulunduğumuz haftada Hemşirelik Haftası. Dünyada 1954 yılından bu yana 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü olarak, ülkemizde ise 1964 yılından bu yana 12-18 Mayıs tarihleri arası Hemşirelik Haftası olarak kutlanıyor. Hemşirelik Haftası, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının insan hayatındaki önemli rollerine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanıyor. Bu kapsamda her yıl belirlenen bir tema üzerinde etkinlikler düzenleniyor. Uluslararası Hemşireler Konseyi tarafından 2026 yılı Uluslararası Hemşireler Günü teması, "Bizim hemşirelerimiz, bizim geleceğimiz, güçlendirilmiş hemşireler hayat kurtarır" olarak duyuruldu. Bu tema hemşirelerin sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği için stratejik güçlendirilmesinin ve korunmasının önemini vurguluyor. Bu konuyla ilgili bugün iki konuğumuz olacak. Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Sayın Zeliha Yaman ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden nütrisyon hemşiresi Sayın Berran Biçer konuklarımız olacak. Kendileriyle 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşimizi programımızın ikinci bölümünde saat 10'da radyolarınızdan dinleyebilirsiniz. Bugüne dair sağlıkla ilgili başka bilgiler de var. 12 Mayıs kronik immünolojik ve nörolojik hastalıklar için uluslararası farkındalık günü. Kronolojik immünolojik ve nörolojik hastalıklar hem merkezi sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini etkileyen bir grup hastalık için kullanılan şemsiye bir terim. Genellikle kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, çoklu kimyasal hassasiyet ve körfez savaşı sendromu gibi merkezi sinir sistemini ve bağışıklık sistemini etkileyen bir grup hastalığı ifade ediyor. Bu farkındalık günü de bu söz konusu hastalıklar hakkında farkındalığı arttırmak ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için oluşturulmuş bir gün. 12 Mayıs ayrıca Avrupa Diş Eti Sağlığı Günü olarak geçiyor sevgili dinleyenler. Avrupa Periodontoloji Federasyonu tarafından başlatılan bu gün diş eti hastalıklarının genel sağlık üzerindeki hayati etkilerine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor. Birçok insan diş eti kanamasını basit bir durum olarak görse de veriler diş eti hastalıklarının yetişkinlerde diş kaybının en yaygın nedeni olduğunu gösteriyor. İşte Diş Eti Sağlığı Günü, düzenli diş hekimi kontrolü ve doğru ağız hijyeni alışkanlıklarının önemini hatırlatıyor. Sağlıklı diş etlerinin sadece ağız sağlığı değil, diyabet, kalp hastalıkları ve hatta bazı gebelik komplikasyonlarıyla olan doğrudan ilişkisini vurguluyor. Bir yandan da içinde bulunduğumuz hafta, yani 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri hafta başında aktarmıştık. Bir de Engelliler Haftası kapsamında her gün farklı bir engel grubuna yönelik farkındalık günleri oluşturulmuş. İşte onlardan biri 12 Mayıs günü işitme engelli bireylere ayrılmış işitme ve konuşma kusurluları günü olarak geçiyor. İletişim engellerini aşmak ve işaret dilinin önemini vurgulamak amaçlanıyor. İşitme veya konuşma farklılığı olan bireylerin sosyal hayatta kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve eğitimden istihdama kadar her alanda eşit fırsatlara sahip olmaları fikrinden yola çıkılarak oluşturulmuş ve erken teşhisin önemine dikkat çekiyor İşitme ve Konuşma Kusurluları Günü. 12 Mayıs aynı zamanda Dünya Kadın Matematikçiler Günü'ymüş sevgili dinleyenler. Başka bir deyişle Uluslararası Matematikteki Kadınlar Günü olarak geçiyor. Erken yaşta hayatını kaybeden dünyaca ünlü kadın matematikçi Maryam Mirzakhani'nin doğum günü olan 12 Mayıs, dünya genelinde matematik alanında çalışan kadınları yüreklendirmek ve bu alandaki kadın başarısının artmasına olanak sağlamak amacıyla 2019 yılından bu yana Dünya Kadın Matematikçiler Günü olarak kutlanıyor. Ve takvim sayfalarından son bir bilgi. Uluslararası Bitki Sağlığı Günü de her yıl 12 Mayıs'ta kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma ve açlıkla kırsal yoksulluğun ortadan kaldırılması için bitki sağlığının önemini vurgulamak amacıyla oluşturulmuş. Bitki sağlığının ekosistemler, gıda güvenliği ve beslenme üzerindeki çevresel, sosyal ve ekonomik etkisine ilişkin farkındalığı artırmayı hedefliyor. Yediğimiz gıdanın %80'i ve soluduğumuz oksijenin %98'i için bitkilere bağımlı olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor Uluslararası Bitki Sağlığı Günü. Evet sevgili dinleyenler, bugüne dair 12 Mayıs'a dair takvim sayfalarında yer alan önemli ve eğlenceli hatırlatmaları aktardık sizlere. Şimdi bir ara vereceğiz, müzikle devam edeceğiz. Aranın ardından haber turumuzda tekrar karşınızda olacağız. 102.8'de Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günlüğü programında olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Haber Tur'un 102.8'de Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günü programımız devam ediyor. Programımızda ilk sırayı Haber Tur alıyor. Haber Tur'unda ülkemizden ve dünyadan güncel gelişmeleri ve farklı haberleri öğrencimiz Emrah Yalçın'la birlikte sizlere aktaracağız.
1: Ülkemiz gündeminden haberlerle başlıyoruz Haber Turu'na. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde konuştu. Erdoğan, Cumhur'la Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik dedi. Konuşmasında kanuni esasi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin İyi bir anayasa özleminin hala dinmemiştir diyen Erdoğan, yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüze duruyor ifadelerini kullandı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talep edildi. Bir süredir Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağı, bu hafta parti rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı iddia ediliyordu. Burcu Köksal yaptığı açıklamada yaşananları ve son durumu aktardı. Bugün AK Parti'ye katılacağını açıklayan Köksal, içim çok rahat, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı dedi. Köksal kendisiyle birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da AK Parti'ye katılacağını ve 7 belediye meclis üyesinin istifa edeceğini söyledi. Köksal böylece belediye meclisinde çoğunluğun AK Parti'ye geçeceğini belirtti.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 12'si tutuklanırken 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında dün savunması alındı. Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'yla Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı, haklarında siyasal casusluk suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezaları istenen davanın ilk duruşması dün görüldü. İmamoğlu, casusluk suçlamasına karşı savunma yapmayacağını, çünkü bu meselenin artık hukuki sınırların dışına çıktığını savundu. Hüseyin Gün de yaptığı savunmada casusluk suçlaması iftiralardan ibarettir dedi.
1: Etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri ortaya çıktı. Gökhan Böcek ifadesinde babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro istendiğini söylerken, Muhittin Böcek de oğlumun ifadesi doğrudur dedi. Öte yandan Böcek'in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi.
0: Operasyon haberleri var. İstanbul merkezi 35 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alınırken toplamda 5151 URL adresine erişim engeli getirildi. Yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
1: Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin suçtan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri belirtilirken operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve banka kartına da el konuldu.
0: 16 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik düzenlenen operasyondaysa 43 şüpheli gözaltına alındı.
1: İstanbul'dan bir haberle devam ediyoruz. İstanbul Başakşehir'deki sanayi sitesinde gece başlayan yangın büyük hasara neden oldu. Kolonya ve parfüm üretimi yapılan iş yerindeki yangın çevredeki dükkanlara sıçradı. 8 saatin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının başladığı parfüm imalatı yapan iş yeri dahil olmak üzere çok sayıda dükkan ve otoparkta büyük çapta hasar meydana geldi. Uzman ekipler yangının nasıl başladığını araştırıyor.
0: Petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansıdı. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi. Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67 lira 37 kuruş, Ankara'da 68 lira 49 kuruş, İzmir'de 68 lira 77 kuruş, Doğu illerinde ise 70 lira 22 kuruşa yükseldi.
1: Haber turuna dünyadan haberlerle devam ediyoruz. ABD ve İran arasındaki bir mutabakatta ulaşılabilmek için Pakistan'ın çabaları sürüyor. Amaç ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesi tarafları en azından tek sayfalık bir metne ikna etmek. Teklifler talepler karşılıklı gidiyor geliyor ama ABD ve İran bir türlü nihai metne imza koymuyor. Arabulucu Pakistan'ın tüm çabası ilk aşamada tek sayfalık bir metinde mutabakat. Bunu da 14-15 Mayıs'ta savaşın bitmesi ve Hürmüz Boğazı'nın aşılmasına dönük maddelerin olduğu tek sayfalık metne İran yanıt vermiş. Yaptırımlar ve donmuş varlıklar gibi bazı talepleri bu metne eklemişti. Bu da ABD Başkanı Donald Trump'ı memnun etmişti. Gelinen noktada tarafların görüş ayrılıkları devam ediyor ama Pakistan'ın diplomatik müzakereleri için 3 farklı senaryoyu zorladığı belirtiliyor.
0: İran tarafı müzakerelerin 60 gün sürmesini istiyor. ABD tarafı ise 4 Temmuz Bağımsızlık Günü öncesi süreci tamamlamak için 30 günde ısrar ediyor. Pakistan ise ortak bir nokta arayışında. Sürecin hızlandırılması için Katar'ın da son dönemde devreye girdiği ve İran devrim muhafızları kanadıyla görüşmeler yaptığı bilgisi var.
1: ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızlar Ordusu'nun Çin'e petrol satışı ve sevkiyatındaki rollerini gerekçe göstererek 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi. ABD Hazine Bakanı, İran ordusu yeniden toparlanmaya çalışılırken, ekonomik öfke, rejimin silah programları, terör vekilleri ve nükleer hedefleri için kullandığı finansmanı kesmeye devam edecek dedi.
0: Venezuela'dan bir haberle devam ediyoruz haber turumuza. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ülkesini ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a bağımsızlık vurgusuyla yanıt verdi. Rodriguez Trump'a Venezuela'nın bağımsızlığına işaret ederek böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerinden biri bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanlarıyla kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz dedi.
1: İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın partisinin yerel seçimler ve parlamento seçimlerinde ağır bir yenilgi almasının ardından üzerindeki baskı artıyor. Starmer'ın her türlü meydan okumayla savaşacağını açıklamasından yalnızca saatler sonra Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı da görevi bırakması yönünde çağrıda bulundu. İngiltere Başbakanı Starmer, 7 Mayıs'ta yapılan ve partisinin büyük yenilgi yaşadığı yerel yönetim ve bölgesel meclis seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirmede istifa etmeyeceğini yinelemişti.
0: Ve son haberimiz, hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hondius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e getirilen 14 İspanyol yolcudan birinin daha hantavirüs testi pozitif çıktı. İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, dün Tenerife'den Madrid'deki askeri hastaneye getirilen 14 İspanyol yolcuya yapılan hantavirüs testinin bir kişi de pozitif, 13 kişi de negatif çıktığı bildirildi. Bakanlık kaynakları testi pozitif çıkan yolcunun herhangi bir semptomu olmadığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve ön sonucu doğrulayacak veya reddedecek ikinci bir test yapılacağı bilgisini paylaştı. Öte yandan Türk Sağlık Bakanlığı ise uluslararası seyahat gemisinde bulunan son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini ve yapılan hantavirüs testlerinin negatif çıktığını bildirdi. Daha önce Türkiye'ye giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 kişiden numune alındığı ifade edilen açıklamada 5 vatandaşın sağlık durumunun yakından izlendiği bilgisi verildi. Evet, bu haberle haber turumuzu sonlandırıyoruz. Sevgili dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda haber turunda ülkemizden ve dünya gündeminden önemli başlıkları aktardık sizlere. Şimdi bir müzik arası daha vereceğiz. Ardından kent güncesiyle devam edecek Radyo Günlüğü programımız.

0: Değerli dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günlüğü programımız şimdi de Kent Güncesi ile devam ediyor. Bu bölümde sizlere kentimizde bu hafta gerçekleştirilecek kültür sanat etkinliklerini duyuracağız ama öncelikle kentimizin ve ülkemizin hava durumuna ait bilgileri aktaracak öğrencimiz Emrah Yalçın sizlere.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre Mersin'de hava bugün az bulutlu olacak. Sıcaklıkların bugün en düşük 17, en yüksek 24, yarınsa en düşük 17, en yüksek 23 derece olması bekleniyor. Ülkemiz geneline de bakalım. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre.
0: Evet, hava durumuyla ilgili bilgileri aktardık sizlere. Şimdi de kentimizde bu hafta yapılacak kültür sanat etkinliklerini duyurmak istiyoruz. Kent Güncesi başlığı altında bakalım haftanın kültür sanat ajandasında neler var, neler yok. Bugünün etkinlikleriyle başlayalım Kent Güncesi'ne.
1: Mersin Devlet Opera ve Balesi, romantik balenin en dokunaklı başyapıtlarından birisini, Giselle Balesi'ni Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında bir kez daha sanatseverlerle buluşturacak. Adolf Adam'ın müziği ve etkileyici koreografisiyle hayat bulan Giselle Balesi, bir köylü kızı olan Giselle'in saf aşkıyla başlayan ve ruhların gizemli dünyasında büyüleyici bir yolculuğa dönüşen hikayesini konu alıyor. Eserin orkestra şefliğini Hakan Kalkan üstlenirken, koreografisi Jean Coralli ve Jules Perrault tarafından gerçekleştiriliyor. Aşkın, ihanetin ve affedişin zarif bir dille anlatıldığı iki perdeden oluşan bu klasik eser, bugün saat 20'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
0: Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında bugün ayrıca şarkıcı Simge Soli sahilinde saat 20'de bir konser verecek. Yine bugün Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde yetişkinler ve çocuklar için çömlekçilik atölyesiyle Zihkir Atölyesi gerçekleştirilecek. Mersin İl Halk Kütüphanesi'nde ise çocuklar için Ornitorenk ve Arkadaşları isimli bir etkinlik düzenlenecek.
1: Bugün ayrıca Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Raykuni'nin yazdığı ve Orhan Azizoğlu'nun çevirdiği Haydi Karına Koş adlı oyunla seyirci karşısına çıkacak. Birbirinden habersiz iki evlilik yapan adamın bir kaza geçirmesinin ardından sırrının ortaya çıkmaması için verdiği mücadeleyi eğlenceli bir dille anlatan oyun, Seçil Dedeyin'in yönetiminde sahneye konacak. Haydi Karına Koş saat 20'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.
0: 4. Nergis Şenli Fotoğraf Sergisi de bugün Tarsus'ta yapılacak. Serginin açılışı saat 17.30'da Tarsus'a Değer Katanlar kısa adıyla TADEKA binasında gerçekleştirilecek.
1: İçel Sanat Kulübü'nde de Türküler Eşiğinde Karacaoğlan Söyleşi Gitsi gerçekleştirilecek. Hatice Olkuner'in sunumuyla başlayacak olan programda Abdullah Toroslu Karacaoğlan üzerine bir söyleşi gerçekleştirirken Hasan Ekinci de bağlamasıyla sanatçıya eşlik edecek. Karacaoğlan'ın hayatının ve türkülerinin ele alınacağı buluşma bugün saat 17.30'da İçel Sanat Kulübü'nden takip edilebilecek.
0: Erdemli'de de bir konser var. Erdemli Belediyesi Hasbihal Türk Halk Müziği Korosu tarafından Zeybek'ten Horon'a başlıklı bir konser düzenlenecek. Şef Emre Bulut yönetiminde sahne alacak olan koro saat 20'de Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahne alacak.
1: Sırada Çarşamba gününün etkinlikleri var. Mersin Kültür Yolu Festivali'nin 13 Mayıs Çarşamba günkü programında şarkıcı Adişan Soli sahilinde müzikseverlerle buluşacak. Günün atölye çalışmalarında ise Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ev sahipliği yapacak. Hem yetişkinler hem de çocuklar için bağlama yapımı atölyesi düzenlenirken, çocuklar için ayrıca geleneksel el sanatlarını tanıtan bez dokuma atölyesi gerçekleştirilecek.
0: Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında çarşamba günü ayrıca Mersin Kültür Merkezi Opera Salonu'nda özel bir konser düzenlenecek. Opera Anadolu'da isimli konserde Anadolu'nun 7 farklı bölgesinden seçilen eserler opera tekniğiyle seslendirilecek. Soprano Ceylan Mira Balcı'nın sahne alacağı ve türkülerin hikayelerinin de anlatılacağı bu etkinlik saat 20'de sanatseverlerle buluşacak.
1: Yine Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından Tarsus Müzesi'nde Akdeniz'de Bahar Konseri gerçekleştirilecek. Soprano Saliha Aktaş, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Onur Turan ve bariton Hulusi Akdemir'in sahne alacağı konsere piyanoda Rufina Usmanova eşlik edecek. Bahar şarkılarından oluşan bu program 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20'de ücretsiz olarak dinleyiciyle buluşacak.
0: Yarın bir konser daha var. Mersin Türk Sanat Müziği Derneği tarafından düzenlenen Bir Peri Masalı adlı konserde yarın sanatseverlerle buluşacak. Şef Meltem Vural yönetiminde gerçekleştirilecek olan bu müzik akşamında Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserleri seslendirilecek. Yenişehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen konser saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
1: Yine Tarsus'ta Mersin Kent Belleği Söyleşileri kapsamında Bir Kentin Hikayesi Tarsus başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek. Turan Ali Çağlar'ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşide Tarsus'un tarihsel derinliği, kültürel mirası ve kentsel belleği anlatılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30'da Mersin Kent Belleği Ofisi'nden takip edilebilecek.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi Garaj Mersin ve Kampüs Mersin'in açılışını gerçekleştirecek. Açılışa yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Sihay konuk olacak. Açılış yarın saat 15'te Mezitli'de yapılacak. Etkinlikte girişimciler, üniversite, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.
1: Perşembe gününe de bakalım. Mersin Kültür Yolu Festivali 14 Mayıs Perşembe günü de farklı mekanlarda çeşitli etkinliklerle devam edecek. Sevilen sanatçı Sefo, Soli sahilinde saat 20'de ücretsiz bir konser verecek. Günün atölye programında Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde geleneksel sanatlarımızı tanıtan bez dokuma atölyesi ve iğne oyası atölyesi düzenlenecek. Çocuklar içinse Mersin Arkeoloji Müzesi atölye alanında Kültür Koruyucuları isimli eğitici ve eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirilecek.
0: Yine Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Perşembe günü Mersin Kültür Merkezi'nde Müzik Atlası konseri düzenlenecek. Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğinde sahne alacak olan Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası müziğin evrensel dilini harmanlayan ortak bir konser sunacak. Klasik Türk müziği ile senfonik tınıların birleşeceği bu konser saat 20'de ücretsiz olarak yapılacak.
1: Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından müze konserleri kapsamında hazırlanan Akdeniz'de Bahar Konseri 14 Mayıs Perşembe günü Deniz Müzesi'nde dinlenecek.

0: Mersin Üniversitesi Radyosu'nun değerli dinleyenleri, Radyo Günü programımız şimdi de üniversite güncesiyle devam ediyor. Bu bölümümüzde sizlere Mersin Üniversitesi'nde bu hafta yapılacak etkinlikleri aktaracağız öğrencimiz Emrah Yalçın'la birlikte. Emrah, sen başla istersen.
1: Üniversitemizde geleneksel olarak düzenlenen Bahar Şenliği MEVFest bu yıl 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bugün başlayacak festival süresince kampüsün farklı noktalarında atölyeler, yarışmalar ve konserler düzenleniyor. Cumhuriyet alanında standlar, öğrenci topluluklarının etkinlikleri ve her akşam düzenlenen konserler ve sinema gösterimleri yer alıyor. Festival dün başladı, bugün de devam ediyor. Gün boyu Cumhuriyet Meydanı'nda manga paneli, boyama, sokak lezzetleri festivali, spor yarışmaları ve çeşitli gösteriler düzenlenecek. Ayrıca kültür merkezinde konferans ve masal etkinlikleri gerçekleştirilirken kampüs genelinde bir hazine avı oynanacak. Şenliğin akşam programı amfi sahnesinde saat 17'de Türk Halk Müziği konseriyle başlayacak. Saat 19'da Ahmet Baran konseriyle sürecek. Ahmet Baran'la birlikte Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Orkestrası'yla Doçent Doktor Betül Yarar Koçer ve Doçent Doktor Çiğdem Sığırcı sahne alacak. Günün finalinde ise saat 21'de Amfi'de Maria filminin açık hava sinema gösterimi yapılacak.
0: 13 Mayıs Çarşamba festivalin son günü olacak. Günün ilk yarısında Cumhuriyet Meydanı'nda Sokak Lezzetleri Festivali, dans gösterileri, güneş gözlemleme ve spor müsabakaları yer alırken kültür merkezinde kutu oyunu etkinlikleri ve motosiklet güvenli sürüş eğitimleri meraklılarını bekliyor olacak. Öğleden sonra stadyum yanında geleneksel Türk okçuluğu turnuvası ve binicilik deneyimi gibi dinamik etkinlikler gerçekleştirilecek. Saat 19'da da stadyumda düzenlenecek Color Fest'in ardından saat 20'de ünlü rock grubu Manga konseriyle MEVFest final yapacak.
1: Ayrıca şenlik boyunca sürecek olan etkinlikler var. Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen resim, tekstil ve seramik atölyeleriyle sergiler kampüs geneline renk katarken, kurulan tanıtım standları sayesinde öğrenciler farklı topluluklarla bir araya gelme fırsatı bulacak. Oyun ve eğlence alanlarındaysa Dev XOX'tan DJ performanslarına, heykel boyamadan ödüllü yarışmalara kadar pek çok aktiviteye katılımcıları bekliyor.
0: Evet, bunlar festival kapsamında yapılacak etkinliklerdi. Bu hafta gerçekleştirilecek diğer etkinliklere de bakalım. Bugün 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında geniş kapsamlı bir bilimsel program düzenlenecek. Türk Hemşireler Derneği Mersin Şubesi, Mersin Üniversitesi, Tarsus ve Toros Üniversitesi gibi pek çok kurumun işbirliğiyle hazırlanan etkinlikte dijital çağda hemşireliğin yeniden inşası, hemşirelikte nezaket ve güçlendirilmiş hemşireler hayat kurtarır gibi mesleğin geleceğine ışık tutan önemli başlıklar uzmanlar tarafından ele alınacak. Açılış konuşmaları

0: panel oturumları ve emekli olan hemşirelere teşekkür belgelerinin takdim edileceği törenleri de kapsayan etkinlik saat 13'te Profesör Doktor Uğur Oral Kültür Merkezi Al Salonu'nda gerçekleştirilecek.
1: Çarşamba günü matematik topluluğu tarafından kesin olmayanın teorisi bulanık mantık başlıkta bir seminer düzenlenecek. Matematik bölümü öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çuvalcıoğlu'nun sunacağı seminerde bulanık mantığın temel prensipleri, belirsizlik altında karar verme süreçleri ve klasik mantıktan farkları ele alınacak. Seminer 13 Mayıs Çarşamba günü saat 15'te Zeynep Şanlı Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecek.
0: Yine çarşamba günü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından bir fotoğraf gösterisi ve söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek. Profesör Doktor Erol Özer'in objektifinden çıkan karelerin paylaşılacağı etkinlikte doğanın eşsiz manzaraları ve fotoğraf sanatının teknik incelikleri üzerine bir sohbet sunulacak. Zamanın ışıkla yolculuğu ve kaç karlarda yaşam başlıklı söyleşi etkinliği yarın saat 13.30'da Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılacak.
1: Mersin Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Tersine Dünya oyununun ilk gösterimiyle seyirci karşısına çıkıyor. Orhan Kemal'in eserlerinden uyarlanan, toplumsal rollerin tersine döndüğü bu eğlenceli ve düşündürücü oyun, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 18'de Profesör Doktor Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonu'nda sahnelenecek.
0: Perşembe gününün etkinliklerine de bakalım. Perşembe günü Sosyoloji Topluluğu tarafından Toplumsal Yapı ve Ruh Sağlığı, Psikoloji ve Sosyolojinin Kesişim Noktaları başlıklı bir seminer düzenlenecek. Üniversitemiz Sosyoloji Bölümünden Profesör Doktor Ayşe Azman ve Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Doktor Gülşen Filazoğlu Çokluk'un konuşmacı olarak katılacağı seminerde toplumsal yapının bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri iki disiplinin kesiştiği noktalar üzerinden değerlendirilecek etkinlik Perşembe günü saat 13'te Profesör Doktor Uğur Oral Kültür Merkezi D Salonu'nda gerçekleştirilecek.
1: Perşembe günü ayrıca ikinci bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlenecek. Mersin Tarsus, Çağ ve Toros Üniversitelerinin işbirliğiyle hazırlanan çalıştayda bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturma, korunma stratejileri ve toplumsal dayanışmanın önemi ele alınacak. Çalıştay 14 Mayıs Perşembe günü saat 9 ile 16 arasında Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
0: Bu hafta üniversitemizde önemli bir kongre ve sempozyum da gerçekleştirilecek. Onların bilgilerini de aktaralım. 13-16 Mayıs tarihleri arasında 13. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi yapılacak. Bu yıl küresel dönüşümde kadın ve eğitim, dirençli toplumlar için eğitim araştırmalarını yeniden düşünmek ana temasının işleneceği kongrede, kadınların eğitimdeki dönüştürücü rolü eşitlik ve kapsayıcılık çerçevesinde kapsamlı bir şekilde tartışılacak. Katılımcılara hem yüz yüze hem de çevrimiçi katılım imkanı sunan hibrit bir formatta gerçekleştirilecek olan kongre, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Çiftlikköy Kampüsü'nde bilim dünyasını bir araya getirecek.
1: Uluslararası Gelenekten Geleceğe Anadolu Motifleri Sempozyumu 14-16 Mayıs tarihlerinde üniversitemizde gerçekleştirilecek. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde Mersin Olgunlaşma Enstitüsü koordinasyonunda ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen bu uluslararası etkinlik, Anadolu motiflerinin tarihsel kökenleri, sembolik anlamları, el sanatlarındaki yansımaları, modern tasarımdaki yeri ve kültürel sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önemi disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alınacak. Sempozyum, bilim insanlarını, araştırmacıları, sanatçıları, tasarımcıları ve kültürel miras alanında çalışan tüm paydaşları ortak bir çatı altında bir araya getirecek.
0: Evet, bunlar da üniversitemizde bu hafta gerçekleştirilecek etkinliklerdi. Sevgili dinleyenler, Radyo Günlüğü programında, üniversite güncesinde üniversitemiz gündemindeki etkinlikleri paylaştık sizlerle. Şimdi bir müzik arası daha vereceğiz. Aranın ardından üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Sayın Zeliha Yaman ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden nütrisyon hemşiresi Sayın Berran Biçer'le 12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşimizi yaklaşık 5 dakika sonra radyolarınızdan dinleyebilirsiniz. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.

0: Radyo Vizyon başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günü programımız Radyo Vizyon'la devam ediyor. Radyo Vizyon'da bugün yine Farkındalık Günlerine ilişkin özel bir yayın yapacağız. Bugün Hemşireler Günü. Dünyada ve ülkemizde 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü olarak kutlanıyor. Ülkemizde ayrıca 12-18 Mayıs tarihleri arasında da Hemşirelik Haftası kutlanıyor. Biz de bugün ve bu hafta dolayısıyla sağlık hizmetlerinin temel taşı olan hemşirelerin önemine, topluma katkısına, mesleki sorunlarına ve çözüm önerilerine dair bir konuşma yapacağız, bir söyleşi yapacağız. Çok değerli iki konuğum var. Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Sayın Zeliha Yaman ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden nütrisyon hemşiresi Sayın Berran Biçer. Hoş geldiniz yayınımıza Zeliha Hocam, Berran Hanım.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Öncelikle gününüz kutlu olsun. Bugün sizin gününüz. Sohbetimize başlamadan önce sizi dinlemek isteriz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Dinleyenlerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Zeliha Hocam, sizinle başlayalım.
2: Teşekkürler Derya Hocam. Ben doktor öğretim üyesi Zeliha Yaman. Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda görev yapıyorum. Lisans eğitimimi, yüksek lisans ve doktor eğitimimi Mersin Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 3 ay Portekiz'de, doktor eğitimimi tamamladıktan sonra da 3 ay aynı şekilde Almanya'da farklı psikiyatri kliniklerinde staj yapma eyleminde bulundum. Temel anlamda ilgilendiğim noktalar bağımlılık, davranışsal bağımlılıklar, alkol ve madde bağımlılığı. Bu alanda çalışmalar yapıyorum. Aynı zamanda etkilenen aile üyeleriyle ilgili uluslararası bir dernekte yönetim kurulu üyesiyim. Bu alanda farklı çalışmalar, konferanslar, farklı deneysel araştırmalar da yürütüyorum. Üniversitemi, mesleğimi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Alanımı ve bulunduğum noktayı da seviyorum. Konuk ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Bugün yoğun bir gün sizin için özellikle. Bu yoğun günde bizlere fırsat ayırdığınız için biz teşekkür ediyoruz. Berran Hanım, sizinle devam edelim. Sizi de tanımak isteriz. Kendinizden biraz bahseder misiniz bize?
3: Merhabalar. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Derya Hanım. Ben Berran Biçer. Lisans eğitimimi Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde tamamladım. Ardından yüksek lisans eğitimi Tarsus Üniversitesi pediatri alanında tamamladım. 13 yıldır sağlık sisteminin en hassas noktalarından biri olan yeni doğan yoğun bakım kliniklerinde çalışıyorum. Mesleki tecrübemi sadece klinik ile sınırlı tutmayıp yüksek lisans eğitimimi tamamlayarak uzman hemşire unvanını da aldım ayrıca. Son 3 aydır da yeni doğan yoğun bakım ünitesinde beslenme hemşiresi olarak görev yapıyorum. Bu yıl ICN temasında vurgulanan güçlendirilmiş hemşireler hayat kurtarır vizyonuyla hekimlerimizin belirlediği beslenme ölçütlerini, doğru beslenme tekniklerinin iyileşme sürecindeki hayati rolünü savunuyor ve klinik uygulamalarımızı bu bilimsel güçle yönetmeye çalışıyorum.
1: Evet, bu yılın temasından bahsettiniz. Bunu ayrıca size soracağım ama şimdi 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dedik. Ülkemizde ayrıca 12-18 Mayıs tarihleri arası Hemşireler Haftası olarak kutlanıyor. Dünya Hemşireler Günü'nün önemi nedir ve bugün neden kutlanıyor? Öncelikle bunu size soralım Zeliha Hocam. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
2: Teşekkür ederim hocam. 12 Mayıs aslında modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale'in doğum günü anısına kutlanan bir gün. Tüm dünyada Hemşireler Günü olarak kutlanıyor. Nightingale özellikle Kırım Savaşı'nda yaralı askerlerin bakımında geliştirdiği hijyen ve bakım uygulamalarıyla modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul ediliyor. Ve bu tarihten sonraki süreçte aslında eğitim alanında ve birçok noktada da önemli değişimler yaşandı hemşirelik vizyonunda. Bu aslında bir kutlama gününden ziyade bir farkındalık günü aynı zamanda. Çünkü hemşireler sadece klinik ortamlarda değil, bütün sahalarda profesyonel mesleği temsil eden önemli bir meslek grubu arasında. İnsan hayatının en hassas alanlarında, yani doğumdan yaşamın sonuna kadarki tüm süreçlerde gerçekleştirdikleri emeği daha görünür kılmak adına bir hatırlatma günü aslında bugün bizim için. Ülkemizde de 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası olarak kutlanıyor. Bu hafta boyunca hemşireliğin sadece bilimsel yönü değil, etik yönü, insani yönü de vurgulanıyor. Mesleğin topluma katkısı daha geniş kitlelerce fark edilmesi çerçevesinde birçok etkinlik yapılıyor. Sağlık çalışanların çalışma koşullarına dikkat çekiliyor. Aynı şekilde hemşirelik mesleğinin önemi, farkındalığı ile ilgili birçok çalışmalar da yapılıyor. Başarılı hemşirelere ödül ve teşvik programları da düzenleniyor. Yine bizim hemşirelik haftası programımızda da emekli olan hemşirelere ve doktora eğitimini tamamlayan hemşirelere de bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla ödül ve teşvik programlarımız da var. Dolayısıyla da aslında 12 Mayıs Hemşirelik Sağlık Hizmetlerinin merkezindeki hemşirelerin yerini yeniden ve tekrar hatırlattığımız önemli, anlamlı ve değerli bir gün bizim için.
1: Evet, Beren Hanım, biraz önce bahsettiniz. Şimdi Hemşireler Günü her yıl belirli bir tema çerçevesinde kutlanıyor. Bu yılın da bir teması var. Bu tema nedir? Ne söylüyor bize? Bize bunu açıklar mısınız?
3: Tabii ki. Bu yılın 2026'nın teması güçlendirilmiş hemşireler hayat kurtarır. Bu tema hemşireliğin sadece yardımcı bir rol değil, sağlık sisteminin tam merkezinde yer alan stratejik bir güç olduğunu bizlere gösteriyor. ICN bu yıl hemşireleri güçlendirmenin doğrudan hayat kurtarmakla eşdeğer olduğunu bizlere vurgulayarak net bir mesaj veriyor. Hemşireye yatırım yapmak toplumun geleceğine yatırım yapmaktır. Klinik anlamda da bu temayı şöyle okuyabiliriz. Güçlendirilmiş bir hemşire sadece teknik becerisi olan değil, elindeki bilimsel veriyi, kanıtı kullanarak klinik karar alabilen, otonomisi yüksek ve profesyonel refahı desteklenmiş bir kişi. 13 yıldır yoğun bakım geçmişim ve pediatri uzmanlığım bana gösterdi ki bir hemşire bir klinikte akademik ve klinik olarak ne kadar güçlendirilirse hasta sonuçları, mortalite, morbidite oranları da o kadar iyileşmekte. Alanında uzmanlaşan hemşirelerin multidisipliner ekipteki güçlü varlığı hastalığın iyileşme hızını artırarak ICN'in hedeflediği o hayat kurtaran etkiyi yaratmakta. Özetle bu yılki tema bizleri geleceğin sağlık mimarları olarak görüyor ve bu mimariyi bilimle, eğitimle ve hak edilen değerle inşa etmemiz gerektiğini hatırlatıyor.
1: Zeli Hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi hemşireliğin sağlık sisteminde kilit bir rolü var. Siz hem akademisyen kimliğinizle hem de farklı ülkelerde de bu tür alanlarda deneyimleriniz de oldu. Buradan hareketle hemşireliğin yeri ve önemine ilişkin, sağlık sistemindeki yeri ve önemine ilişkin neler söylersiniz? Hemşirelik sizin için özellikle ne ifade ediyor?
2: Hemşirelik sağlık sisteminin en temel mesleklerinden biri aslında tarihsel sürece baktığımızda da. Hemşire sadece hastaya değil ailesine de tüm bakım süreçlerinde yön veren önemli bir sağlık profesyoneli. Hastanın problemini keşfetme sürecinden tutun bu probleme yönelik müdahalelerde bulunması çok uzun ve önemli bir süreç. Hastanın gereksiniminin verilirken görünen nedenin arkasındaki örtük nedeni keşfetmede çok ciddi bir bilgi ve donanıma sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla da aslında baktığımızda hem hastaya hem de hastanın ailesine bu kadar yakın olan bir meslek grubunun birçok becerisinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da hemşirelik sadece bilgi demek değil, emeğin, sabrın, şefkatin ve insana dokunmanın olduğu bir meslek bence. Hemşirelik dolayısıyla da yalnızca bir meslek değil, insan hayatına doğrudan dokunan çok değerli mesleklerden biri. Güçlü bir sağlık sistemi, güçlü bir hemşirelikle de mümkün. Beran'ın da dediği gibi aslında. Modern sağlık sistemlerinde hemşirelik yalnızca bakım uygulamalarıyla değil, hastanın eğitiminden tutun klinik gözlemine kadar, kriz yönetimi, hasta güvenliği, rehabilitasyon aşamaları, yani koruma çalışmalarından tutun rehabilitasyon aşamalarına kadar tüm süreçte hemşirelerin çok aktif ve önemli bir rolü söz konusu. Hemşirelik bana göre ne? Bana göre bilgi ve insan sevgisinin birleştiği çok özel ve değerli mesleklerden biri. Empati, sabır, fedakarlık ve güçlü iletişim becerileri gerektiriyor bu meslek. Çünkü söylediğiniz bir söz sizin için hiçbir anlam ifade etmezken karşıdaki bir birey için morfin kadar güçlü bir ağrı kesici de olabiliyor ya da o kişinin yarasına tuz serpmek kadar da çok acı verici bir değişken haline de gelebiliyor. Bu nedenle hemşirelik mesleği teknik bir sağlık hizmeti değil bana göre. İnsan yaşamına dokunan, güven veren ve toplumsal sağlığın korunmasında tüm aşamalarda katkı sunan çok değerli ve çok önemli mesleklerden biri. İyi ki hemşireyim diyorum ve iyi ki bu meslekteyim diyorum. Çünkü her geçen gün yaptığımız çalışmalarla sürekli olarak yeni bir şey, farklı bir şey keşfediyorum. Bir hastayı dinlemek, onun sürecinde rehberlik etmek, iyileşme sürecinde, yolculuğunda rehberlik etmek, onun eşsizliğine, tekliliğine, değerliliğine inanmak ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak benim için çok kıymetli ve çok önemli.
1: Aslında çok değerli bir şey söylediniz. Yani insani yanından bahsederek hemşireliğin ve iyi ki'leriniz arasında olduğunu söylediniz. İyi ki'leriniz çok olsun diyorum her şeyden önce. Beren Hanım, sizinle devam etmek istiyorum. Siz de meslekte uzun yıllardır varsınız. Sizin için ne ifade ediyor hemşirelik mesleği?
3: Zeliha Hocam'ın da az önce ifade ettiği gibi biz sağlık sisteminin sadece bir parçası değil, aslında taşıyıcı kolonuyuz hemşireler olarak. Doktorun koyduğu tanı ve tedaviyi uygulayan, tedaviyle o yanıt arasındaki, hasta arasındaki o şeffaf boşluğu dolduran bir ekibiz aslında. Hastanede 24 saat boyunca izlemlerini yapan, Zeliha Hocam'ın da belirttiği gibi fizyolojik değişimleri ve henüz söylenmemiş olan belirtileri gözlemleyen ekip biziz aslında. Fark eden tek meslek grubuyuz. Özellikle ben 13 yıldır yeni doğan yoğun bakımda çalışıyorum ve bu köprü daha kritik bizim alanımızda. Çünkü bizim hastalarımız konuşamayan hastalar. Biz bu fizyolojik değişimleri daha dikkatli incelemek ve onların söylenmeyen belirtilerini daha hızlı fark etmek zorundayız. Ve aynı zamanda bebeğini cam arkasında izleyen ailelere de bir güvenli liman oluşturmak zorundayız. Onların moral kaynağı olmak zorundayız. Şimdi yürüttüğüm nütrisyon hemşireliğinde de aynı görevi görüyorum. Aileler ile bebekler arasında beslenmeleri alanında, ailelerin ihtiyaç duyduğu ilerleyen zamanlarda neler yapacaklarını, beslenmelerine nasıl katkıda sunacaklarını, annelerin ne zaman emzirecekleri konusunda onlara destek sunuyorum. Hemşirelik benim için ne ifade ediyor sorusuna gelirsek, Zeliha Hocam'ınkine çok benzer aslında. Bilimin şefkatle icra edilme sanatı aslında hemşirelik. Akademik bilgi sadece tek başına yeterli değil. Bir insanın acısına dokunmak, bir ailenin korkusunu dindirmek ve o insani dokunuşla birleştirmek sonucunda gerçek hemşirelik aslında ortaya çıkıyor. Savunmasız bir canlının hayatına dokunabilmek, bilimsel bir titizlikle korumak ve yine ICN'in temasında belirttiği gibi güçlü mesleki bir kimlikle hayat kurtarmak, bilginin vicdanla buluştuğu en onurlu davranış benim için hemşirelik.
1: Ne mutlu size. Empati, sabır, şefkat kelimelerini sık sık kullandınız. Yeni doğan, yoğun bakım ünitesi oldukça zorlu da ve kritik de bir ünite. Ama bu kritik rolünüz galiba tarihin var olduğu sürece hep vardı bu kritik rol hemşireliğe dair. Hemşireliğin geçmişten günümüze geçirdiği evrelerle ilgili hocam kısa ama özellikle bugün geldiği noktada neler var hemşirelik mesleğinde?
2: Şöyle bir baktığımızda aslında hemşirelik mesleği tarihsel süreç içerisinde toplumların bakım ihtiyaçlarına göre doğmuş ve sonrasında birçok değişimden etkilenmiş bir meslek kolu olarak değerlendirebiliriz. Dünyada hemşireliğin gelişimine baktığımızda daha çok ilk süreçlerde bakımın daha çok dini kurumlarda ya da işte aile içinde ya da gönüllü kişiler tarafından verildiğini görüyoruz. Ama sonrasında zaten bu mesleğin şekillenmesindeki en önemli etkenler savaşlar, afetler ve buna benzer gelişimler ciddi anlamda bakıma duyulan ihtiyacı ve gereksinimi de arttırdı. Özellikle Florence Nightingale'in Kırım Savaşı'nda gösterdiği performans, orada düzenli kayıt tutması ve hastalara yönelik sağladığı bakım, çevre düzeni, hijyen uygulamaları ile ilgili gelişmeler bu mesleği biraz daha modern bir hemşirelik versiyonuna doğru yöneltti. Sonraki süreçlerde kuramcıların bu alanlardaki farklı alanlarda fiziksel bakımdan tutun sosyal bakıma ya da işte ruhsal bakıma yönelik farklı oluşturdukları kuramsal çerçeveler bu mesleği daha da şekillendirdi. Artık meslek üniversitelerde ciddi şekilde ele alınmaya başlayan ve bununla birlikte de profesyonel profesyonel yönün daha çok vurgulandığı bir meslek haline geldi. Şu an baktığımızda hemşirelik lisansüstü ve doktora eğitimlerinin olduğu bir süreci görüyoruz. Ve dolayısıyla da hem dünyada hem de Türkiye'de aslında hemşirelik yine geleneksel bakım anlayışından ziyade daha çok bilimsel bilgiye ve profesyonel sorumluluğa dayanan çok güçlü bir meslek kimliğine doğru dönüştü. Fakat bu süreç içerisinde sizin de dediğiniz gibi değişmeyen tek yönü insani yönü ve empatiye yönelik vurgusu oldu. Bu açıdan sürecin hem eğitim bazında da olduğunu görüyoruz hem de klinik uygulamalara yansıyacak şekilde de gerçekleştiğini görüyoruz.
1: Şimdi biraz önce afetler dediniz. Zeliha Hocam afetler döneminde de çok şekillenen bir meslek olduğundan bahsetti. Biz de yakın dönemde ülkemizde hem pandemi hem de büyük bir afet yaşandı. Tüm dünyada görülen COVID-19 salgınla ülkemizde de ne yazık ki acı tecrübeler edindik. Aynı zamanda Büyük Kahramanmaraş depreminde de Mersin ilimiz, ilimizdeki hastaneler çok yakından etkilendi. Bu pandemi ve afet süreçleri hemşirelik mesleğini nasıl etkiledi? Sizin o dönem tecrübelerinize dayanarak nasıl cevap verirsiniz?
3: Evet, afetler ve pandemi süreci hemşirelik mesleğini hem toplumsal imaj açısından hem de çalışma koşulları açısından çok büyük derecede etkiledi. Bu süreç mesleğin vazgeçilmezliğini kanıtladı ama aynı zamanda hemşirelerin üzerindeki psikolojik ve fiziksel yükü de zirveye taşıdı. Pandemi ve afet dönemleri sağlık sistemindeki merkezi rolümüzü güçlendirdi, daha çok ortaya koydu. Hemşireliğin sadece teknik bir iş olmadığını, duygusal emek ve stratejik bakım gerektirdiği de anlaşıldı bu dönemde. Toplumun hemşirelere olan mesleğe yönelik güvenleri ve olumlu algısı da bu dönemde arttı. Ancak bütün bunların yanında kriz dönemlerinde, özellikle dediğiniz gibi pandemi dönemlerinde evinden, ailelerinden çok uzun süre uzakta kalan sağlık çalışanlarımız oldu. Ailelerimize bunu taşımamak adına hastanelerde kalan sağlık personellerimiz çok fazla oldu. Bunun yanında omuzlarındaki yükümüz ağırlaştı aslında mesleki anlamda. Yüksek ölüm oranlarına tanıklık etmek, uzun mesailer hem psikolojik anlamda hem de fiziksel anlamda büyük yorgunluklar yarattı. Onun dışında psikolojik ve sosyal desteğe olan ihtiyacı da artırdı. Bunun yanında bu dönemde okullarından uzak kalan hemşirelik öğrencileri için uzaktan eğitimle uygulamaların yapılamayışı, hemşirelerin, biz çünkü uygulamalı bir mesleğe sahibiz. Hemşirelerin, hem öğrenci hemşirelerin bu alanda kendine olan güvenlerinde bir zedelenmeye yol açtı. Deprem demiştiniz. Depremde ilimiz de evet çok etkilendi. Hatay'dan, Kahramanmaraş'tan çok sayıda buraya depremzedeler geldi aileleriyle birlikte. Hem ben yeni doğan servisinde çalışmıştım o dönem. Hem bebeklere hem de ailelere destek vermemiz gerekiyordu bu dönemde. Hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak çok etkilendiğimiz bir dönemdi. Ama bu dönemler hemşireliğin görünmez bir yardımcı rolden sağlık sisteminin savunucusu rolüne, konumuna taşıdı. Ancak dediğim gibi ağır psikolojik bedeller ödendi.
1: Evet, ne yazık ki tekrar böyle dönemlerin yaşanmamasını diliyoruz. Sevgili dinleyenler, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Sayın Zeliha Yaman ve Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden nütrisyon hemşiresi Sayın Behram Biçer ile söyleşimiz devam ediyor. Hemşirelik gününün önemini konuştuk, temayı konuştuk. Bu meslekte sizin için bu meslek neleri ifade ediyor, onu konuştuk. Geçmişten günümüze meslekte yaşanan değişimleri konuştuk. Eğitimde de değişim yaşandı. Biraz önce sözünüzün, cümlenizin arasında bahsettiniz Zeliha Hocam. Klinik uygulamalarda olduğu gibi eğitim ayağında da hemşirelikte farklılıklar oldu. Geçmişten bugüne kadar. Bugün Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde nasıl bir eğitim sunuyorsunuz? Öğrenciler, öğrenci adayları buraya geldiğinde nasıl bir eğitimle karşı karşıya kalacak?
2: Sizin de dediğiniz gibi Derya Hocam, aslında hemşirelik mesleğinin geçtiği bütün değişimler eğitimi de önemli ölçüde şekillendiriyor. Bugün baktığımızda hemşirelik eğitimi sadece bilgi aktarmaya dayalı bir meslek değil. Öğrencilerin bu aldıkları bilgiyi kullanabilmeleri, klinik karar verebilmeleri, etkili iletişim kurabilmeleri ve bakım sürecini bireye daha bütüncül bir şekilde uygulayabilmeleri çerçevesinde aslında biz eğitim süreçlerini planlıyor ve yönetiyoruz. Bizler Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak öğrencilerimizi bu anlayışla, bu vizyonla eğitim sunuyoruz. Eğitim programımızda evet sizin de dediğiniz gibi birçok farklılık ve değişen sürece bağlı olarak farklı noktalar, farklı vizyonlar, farklı yöntemleri sürekli entegre ediyoruz. Örneğin işte pandemi sürecinde uzaktan eğitimden dolayı acaba daha iyi öğrenmelerini sağlamak için neler yapabiliriz? Öğrencileri aktif bilgisayar başında tutmak gerçekten çok zorlu bir süreçti. Ya da sonraki süreçte bütün bilgiyi aynı anda vermemiz öğrencinin o bilgiyi alacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da 5 bilgiden 3'ünü öğrenciye vererek ikisini de araştırmalarını sağlayacak şekilde bir çerçeve yürütüyoruz. Deneyimlere çok önem veriyoruz. Mesela bizler ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği anabilim dalında hastaların yaşantıları ve deneyimleri, hasta ailelerin yaşantıları ve deneyimlerine çok fazla önem veriyoruz. Gerçek anlamda hastaların ya da aileleri işte dersi anlatmadan önce mesela o gün şizofreni konusunu anlatacaksak ya da psikotik bozuklukları anlatacaksak öncesinde hastayı ya da ailesini derse konuk ederek işte bu konudaki deneyimlerini öğrencilere aktarmalarını istiyoruz. Sonraki süreçte öğrenci hem bu deneyimlerden etkilenerek bir derse ilişkin bir farkındalığı gelişiyor ve sonraki süreçte daha böyle aktif bir şekilde, daha istekli bir şekilde dinliyor. Temel derslerimiz var. Sadece bu anlayışı bizim ana bilim dalı değil aslında. Bütün ana bilim dalı, ana bilim dalları ayrı ayrı gerçekleştiriyor. Güçlü bir akademik kadromuz var. Bu güçlü akademik kadroyla sadece temel dersler değil, aynı zamanda meslek derslerine yönelik çok farklı yöntemlerle dersler işleniyor. Sürekli kendimizi revize ediyoruz, güncelliyoruz. Aynı şekilde, aynı bilgiyle kalmıyoruz. Her sunumumuzda, her gün anlatacağım konuda bile birçok farklı değişkeni katabiliyoruz. Sürekli güncelliyoruz kendimizi. Ve öğrencilerimizi sınıf ortamında edindikleri bilgiyi laboratuvar ortamında entegre ederek sonrasında klinik uygulamaya aktarması yönünde girişimlerde bulunuyoruz. Böylece mezun olduklarında sadece mesleki bilgiye dayalı değil, iletişimi daha güçlü kullanabilen, sorumluluk sahibi, araştıran, etik değerlere ve topluma duyarlı hemşireler yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu yönde hem güçlü akademik kadromuz ve sürekli kendimizi yenileyen vizyonumuz da bize oldukça anlamlı ve önemli noktalar da sağlıyor. İnsan odaklı bakım anlayışımız da zaten bunu sürdürüyoruz. Amacımız hem bugünün hem de geleceğin sağlık gereksinimlerine duyarlı, yanıt verebilen nitelikli hemşireler yetiştirmek.
1: Hocam bu lisans eğitimi kapsamında verdiğiniz bir eğitim, bir de yüksek lisans ve doktora programlarınız var. Çünkü hemşirelikte de uzmanlaşma artık söz konusu. Bu yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin de kısaca bilgi alabilirsek
2: sizden. Tabii hocam. Hemşirelikte uzmanlaşma mesleğin gelişimi açısından çokça anlamlı ve değerli. Çünkü lisans eğitimi aslında hemşireliğin temelini oluşturuyor. Yüksek lisans ve doktora eğitimi daha ileri düzeyde araştırma yapma, akademik gelişim ve uzmanlaşma sağlıyor. Mersin Üniversitesi'nde, üniversitesi hemşirelik alanında lisansüstü eğitim Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülüyor. Bu kapsamda hemşirelik alanında yüksek lisans ve doktora programları yer alıyor. Baktığımızda hemşirelik yüksek lisans programı, yoğun bakım hemşireliği yüksek lisans programı, iç hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programı yer alıyor. Aynı zamanda da hemşirelik doktora programımız var. Hemşirelikte doktora programında ve hemşirelik yüksek lisans programında farklı branşlaşma alanları mevcut. Örneğin cerrahi hastalıklar hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, doğum ve kadın sağlığı hemşireliği, hak sağlığı hemşireliği, hemşirelik esasları gibi farklı alanlar da mevcut. Özellikle yüksek lisans eğitimi hemşirelerin belirli bir alanda bilgi ve becerisini ve bu alanda yeni araştırmalar yapmasını sağlarken, doktora eğitimleri ise yeni, daha spesifik, daha araştırılmamış farklı konularda uzmanlaşmalarını sağlıyor. Ve bu da aslında kliniğe entegre edilerek hemşirelerin sundukları bakımın kalitesini de önemli ölçüde etkiliyor.
1: Beran Hanım, sizinle devam etmek istiyorum. Siz de şu anda yeni doğan yoğun bakımda bir uzman hemşire olarak görev yapıyorsunuz. Bu uzmanlaşmanın sizin mesleğinizi yürütmede, özellikle hasta bakımında ki rolü hakkında neler söylersiniz?
3: Yeni doğan yoğun bakım uzman hemşiresi olmak sadece teknik bir veri seti kazanmak değil aslında. Hayata tutunmaya çalışan minicik bir bebeğin, savunmasız bir bedenin ve ailesinin dünyasında profesyonel bir rehber olmaya dahil olmak. Benim açımdan şöyle özetleyebilirim. Mesleki profesyonelleşme ve otonomimizi sağlıyor. Sadece doktor talimatını uygulayan bir rolden çıkıp karar verici ve klinik gözlemci rolüne bizi sokuyor. Çünkü az önce de belirttiğimiz gibi bizim hastalarımız konuşamıyor yoğun bakımda yeni doğanda. Bunun için bebeğin rengindeki hafif bir soluklaşma, beslenme toleransındaki bir zorluk ya da küçücük bir değişikliği erkenden fark edip tıbbi müdahalede bulunabilmek uzmanlık eğitiminin getirdiği sezgisel bir profesyonellik olabiliyor. Onun dışında sadece alışkanlıklarla değil güncel bilgiler ışığında minimal dokunma protokolleri uygulayarak bakım vermek mesleki saygınlığı ve tatmini artırıyor. Hasta bakım kalitesinde de büyük bir dönüşüme sebep oluyor bu. Bebeğin ilerideki yaşam kalitesini de korumuş oluyoruz. Işık ve ses stresini yönetebilmek bebekler için, onların beyin gelişimini koruyan bir ortam sağlayabilmeyi bize sağlıyor. Uzun vadede nörolojik sekellerinin azaltılmasına katkıda bulunabiliyoruz. Bebekler küçük ve uygulanan ilaç dozları miligramın onda biri kadar minimal dozlarda veriliyor. Bu uzmanlık hassasiyeti ve titizlikle çalışabilmek bir yeni doğan uzman hemşiresinin görevleri arasında yer alıyor. Bunun dışında bebeklerimizin aileleriyle olan köprüden bahsetmiştik. Aile merkezli bakımı sunabilmek, aileleri bebeklerin bakımına katabilmek, onlara nasıl dokunacaklarını, kanguru bakımını sağlayabilmek, ailenin yetersizlik hissini ve bebeklerine karşı olan o hassasiyetlerini giderebilmek bizim için önemli. Ve ailelerin bize güvenmesi burada çok önemli. Çünkü hayatlarındaki en önemli canlıyı bize teslim edip gidiyorlar ve 24 saat boyunca haftanın belirli günlerinde ve çok kısa sürelerle görebiliyorlar bebeklerini. Bu sebeple bu güven bağını oluşturabilmek bizim için çok önemli. Hekimlerle aynı dili konuşabilmek önemli bizim için. Vizitlerde aktif rol almak, bebeğin bize belirttiği belirteçleri verilerle savunabilmek de uzman bir hemşirenin görev alanları arasında. Yani teknolojiyi insan şefkatiyle birleştirme sanatı, az önce de söylediğimiz gibi. Sadece fiziksel bir müdahale olmaktan çıkıp geleceğini şekillendiren bütüncül bir iyileşme sürecinde yer almaktır bizim için.
1: Evet, yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bahsettiniz. Ben de yeni doğan yoğun bakıma bebeğini emanet etmiş bir anne olarak söylüyorum ki gerçekten çok özel ve çok hassas bir alan orası. Aileler için özellikle sizin bu titizlikle çalışıyor olmanız da gerçekten çok kıymetli. Sorumluluklarınızdan bahsettiniz aslında, bir nütrisyon yoğun bakım hemşiresi olarak sorumluluklarınızdan. Biraz da bu nütrisyon hemşiresi olarak neler yapıyorsunuz? Bir gününüz nasıl geçiyor? Belki çok kısa bundan da bahsederseniz dinleyenlerimiz için aydınlatıcı olabilir.
3: Nütrisyon, yani beslenme hemşiresi olmak aslında bu işin mutfağında olmak anlamına geliyor. Her milim süt, damla damla gelen sütler, her gram tartı artışı bebeğin beyin gelişimi için ve iyileşmesi için hayati bir önem taşıyor bizim için. Gün içerisinde sabahleyin hekimlerimizin belirlediği, vizit sonrası belirlediği doğrultuda bebeklerin beslenme planını çıkarıyoruz ve beslenme saatlerinde bebeklerin sütlerini hazırlıyorum. Onun dışında ben ailelerle daha çok iletişim halindeyim. Gelen sütlerin ayrıştırılması, barkodlanması, saklanması, muhafaza edilmesinden sorumluyum. Annelerin sütlerini sağması, hangi koşullarda saklaması ve bize ulaştırılması gerektiği konusunda eğitimler veriyorum. Uzun süre bizde yatışlar devam ettiği için sadece süt sağarak zamanla sütlerinin azaldığında onlara psikolojik olarak destek sağlıyorum.
1: Tam da burada araya girmek isterim. Tabii aslında ki. Ailelerle çok birebir iletişim halindesiniz. Evet. Özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bebeği olan aileyle iletişimde özellikle nelere dikkat ediyorsunuz?
3: Şöyle, anneler zaten erken doğan bebekler veya doğum sonrasında özel bakıma ihtiyaç duyan bebekler bizde oluyor. Erken doğan bebeklerin annelerinde genellikle benden mi kaynaklandı gibi bir yetersizlik hissiyatı oluşuyor. Ve bildiğiniz üzere anneler bebeklerini hiç emziremediği için beslenme süreçleri birazcık gecikiyor. Sadece süt sağarak bu süreci tamamlayabilmek biraz onlar için zor oluyor. Yaptıklarında, sağdıklarında süt gelmediği zaman kendilerini yetersiz hissediyorlar. Hem bebeğimin erken doğmasına sebep oldum, hem de ona yeterli miktarda sütü veremiyorum gibi. Burada aileyle karşılıklı biz iletişimde bulunarak bunun zamanla aşılacağını ve gerçekten sütünün yeterli miktarda geleceği konusunda psikolojik olarak onlara destek sağlıyorum. Ki bunu da görüyoruz zaten. Sütü gittikçe azalıp geldiğinde birlikte ağladığımız anneler de var. Sütü arttığında birlikte sevindiğimiz anneler de var.
1: Ne güçlü bir duygu.
3: Evet, her gün bana böyle bol bol sütler geldiğinde diyorum ki ben çok seviyorum bu sütleri. Her gün bol bol gelsin. Annelerimizi bu anlamda destekliyorum. Taburculuk döneminde de yine gerekli desteği sağlıyoruz.
1: Ne mutlu size. Zeliha Hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Ailelerle iletişim demişken, siz de bağımlı bireyler ve bağımlı bireylerin yakınlarıyla çalışmalar yürütüyorsunuz. Bağımlılık sürecinde aileler de bağımlı birey kadar aslında olayın içinde ve son derece etkileniyorlar bu durumda. Hemşireler bağımlı bireylere ve ailelerine nasıl destek oluyorlar?
2: Bağımlılık yalnızca bireyi etkileyen bir sorun değil. Aileyi dediğiniz gibi çok yakından etkileyen bir süreç. Çünkü aile üyeleri bu süreçte çoğu zaman kaygı, suçluluk, çaresizlik, öfke ve çok yoğun bir şekilde de tükenmişlik yaşıyorlar. Çünkü bağımlılık döngüsü, bağımlılık bir döngü, tekrarlayan bir süreç. Ve bağımlılıkta iyileşme yaşam boyu devam eden bir süreç. Bu açıdan baktığımızda süreç içerisinde aile içi rollerde değişimler olabiliyor. Ailenin bireye ilişkin güven duygusu zedelenebiliyor. Bir taraftan aile bireyi korumaya çalışırken bir taraftan da ne yapacağını bilemediği için kendini yalnız ve çaresiz hissedebiliyor. Dolayısıyla da süreç içerisinde aileyi tedavinin dışında görmek yerine tedavi sürecine entegre edecek şekilde bir takım girişimlerde bulunmak gerekiyor bizler hemşire olarak. Her şeyden önce aileyi süreçle ilgili doğru bir şekilde bilgilendirmek gerekiyor. Bağımlılığın bir döngü olduğunu, iyileşmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu, bu süreçte kendilerinin nasıl güçlendirebileceklerini, fiziksel, ruhsal ve sosyal gereksinimlerini göz ardı etmemeleri gerektiklerine yönelik vurgular yapıyoruz. Baş etme becerilerini geliştirmeye yönelik farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Aynı şekilde bir kriz durumunu nasıl yönetebilirler, kendilerini nasıl koruyabilirler, tükenmişlik yaşamamaları için neler yapabilirler, gereken durumlarda profesyonel desteğe nasıl başvurabilirler? Bununla ilgili yönlendirmeler ve gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Dolayısıyla da bu sürecin yaşam boyu devam, iyileşmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğuna yönelik vurgu, bireyi desteklemenin doğru yollarını ve kendilerini güçlendirmenin doğru yollarını ve yöntemlerini anlatıyoruz. Sürecin dışında değil, sürecin merkezinde tutmak gerekiyor aileyi. Aileyi de güçlendirerek bireyi güçlendirmek ve bu iyileşme yolculuğunda bireye rehberlik etmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
1: Evet sevgili dinleyenler, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Sayın Zeliha Yaman ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden Nütrisyon Hemşiresi Sayın Behram Biçer ile söyleşimiz devam ediyor. Çok kapsamlı bir konuşma oldu. Daha konuşacak çok şey var ama şimdi bugün Hemşireler Günü. Bugün çokça aslında böyle hemşirelik mesleğinin sorunlarının da dile getirildiği, belki de zaten dile getirilmesi gereken de bir gün. Ben yine de çok kısaca sormak isterim. Hemşirelik mesleğinin en temel ihtiyacı nedir ve bu konuda çözülmesi gereken en önemli sorunların başında neler gelir diye Zeliha Hocam, her ikinize de soracağım. Zeliha Hocam sizinle başlayalım.
2: Tamamdır Derya Hocam, çok kısa yanıtlayacağım. Bana göre hemşirelik mesleğinin şu an en temel görünen sorunlardan biri hemşirelerin görünürlüğünün arttırılmasına yönelik vurgu. Hemşireler birçok alanda sorun yaşıyor ve hemşireleri eğer güçlü bir sağlık bakımı istiyorsak güçlü hemşireler yaratmamız gerekiyor. Güçlü bir hemşirelik yaratmak da hemşirelerin çalışma koşullarını iyileştirmekten geçiyor. Sadece fiziksel çalışma koşullarını değil, aynı şekilde hemşirelerin ruhsal sağlıklarını ve sosyal sağlık ölçütlerini de esas alarak girişimlerde bulunmak gerekiyor. Gerektiğinde akran destek grupları, işte ekip içi toplantılar yaparak duygularını paylaşmalarını sağlamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten de çok kritik alanlarda ve farklı süreçlerin olduğu ortamlarda çalışıyorlar ve yoğun duyguların da geçtiği süreçler olabiliyor bunlar. Beran hemşirenin de dediği gibi zaman zaman duygu paylaşımına ilişkin farkındalık çalışmaları yapmak bile çokça önemli ve rahatlatıcı bir etki yapabiliyor. Çünkü Biliyoruz ki hemşirenin çalışma koşullarının iyileştirilmesi sadece hemşirenin iyi oluşunu destekleyen bir kavram değil. Aynı zamanda hastanın bakım kalitesini iyileştiren ve değiştiren bir kavram.
1: Evet, çok da güzel söylediniz. Gerçekten hemşire eşittir hasta bakımının daha iyi olması. Beran Hanım, siz de mesleğin doğrudan içindesiniz. Sizin bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz neler olurdu?
3: Ben de Zeliha Hocama ek olarak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bize göre bugün hemşireliğin en temel ihtiyacı mesleki otonominin ve uzmanlığın toplum ve sistem nezdinde tam olarak tanımlanması. Kısaca şöyle bir açtığımızda hemşirelik toplumumuzda hala yardımcı rol olarak görünüyor. Aslında mesleğin en büyük prangası doktorun yardımcısı, yardımcı rol değil, uygulayıcı pozisyonda olarak algılanması değil, kendi tanılarını koyan, bilimsel araştırmalar yapabilen ve yeni doğan yoğun bakım örneğini daha çok verdiğimiz için yüksek teknolojiyle insan şefkatini birleştiren bağımsız bir disiplin olmasına dikkat etmek gerekiyor. Çözüm sadece klinik alanda değil aslında, yönetim ve politika belirleme masalarında da aktif rol alınmasından geçiyor. Hemşireliğin sadece vicdan işi değil, bilimsel bir yetkinlik işi olduğunu kabul etmek ve bu algıyı değiştirebilmek gerekiyor. Bu algı değiştiğinde bakım kalitesi ve sistemin verimliliği de kendiliğinden artacaktır zaten.
1: Evet, algının değişmesi güçlü bir hemşirelik için önemli bir nokta. Şimdi Hemşireler Haftası dolayısıyla bugün Mersin'de üniversitemizin de katkısıyla geniş bir katılımla bir kutlama programı hazırlandı. Siz de birazdan o kutlama programına dahil olacaksınız. Bugüne ilişkin programda neler var Zeliha Hocam?
2: Öncelikle hocam, biz programı Türk Hemşireler Derneği çatısı altında gerçekleştirdik bu sene. Diğer senelerden oldukça farklı bu yüzden. Bizler de Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Toros Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından hazırlandı. Yine aynı şekilde hastanelerin de desteği oldu. Toros Üniversitesi, Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Hastanesi ve Öğrenci Hemşireler Derneği de programa oldukça değerli katkılar sağladı. Programımızda neler var? Öncelikle ICN temasının sunumu Meyran Hocam tarafından gerçekleştirilecek. Sonrasında hemşirelikte nezaket kavramı, son yıllarda çokça önemli ve vurgulanan kavramlardan biri, o tartışılacak. Bir panelimiz olacak. Panelimiz dijital çağda hemşireliğin yeniden inşası başlıklı bir panel. Ve bu panelde hemşireliğin geleceği, yeni yetkinlikler, dijital çağda farklılıklar tartışılacak. Doktorasını tamamlayan meslektaşlarımıza teşvik ve ödüllerimiz verilecek. Aynı şekilde emekli olan hemşirelerimize teşekkür belgelerimiz verilecek. Cumartesi günü çokça güzel bir etkinlik gerçekleştirdik sosyal program çerçevesinde. Huy Köyü'ne bir yürüyüş ve sosyal programı gerçekleştirdik. Öğrenci hemşirelerimizle birlikte akademik personel ve diğer meslektaşlarımızla birlikte çokça anlamlı ve değerli bir paylaşım oldu bizim için de. Oldukça yoğun geçen bir süreçti ama çok da değerli ve eğlenceli ve keyifli bir süreçti bizim için.
1: Evet, bu keyfin bugün de devam etmesini diliyoruz. Meslekte nice yıllar diliyoruz ve de biraz önce de söyledim, aslında konuşabileceğimiz çok daha fazla şey var ama süreyi de bir hayli geçmiş durumdayız. Ama ben yine de şunu sormak istiyorum. Özellikle bu mesleği seçmeyi düşünen gençlere, genç hemşire adaylarına ne tavsiye edersiniz? Hazır hem klinik uygulamalarda çok değerli bir isim hem de akademiden çok değerli bir isimi bulmuşken ikinize de ayrı ayrı sormak istiyorum. Hocam siz ne dersiniz, ne tavsiye edersiniz gençlere?
2: Ben öncelikle gerçekten bir insanı anlamayı, değer vermeyi, önemsemeyi, bu işin bir teknik işten ziyade bunları esas alan kişilerin bu mesleği seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir insanı anlamak demek davranışın görünür nedeninin arkasındaki örtük nedeni keşfetmek anlamına gelir. Yani bireyin gerçekteki gereksinimini ortaya çıkarttığınızda bireye faydalı olabiliyorsunuz. Ve söylediğiniz bir sözle iletişim becerilerinizi kullanarak birçok anlamda değişiklik yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla da aslında çok iyi bir hemşire bilgisiyle güç veren, iletişimiyle güven oluşturan ve insana dokunan bir insan kişidir. Bu çerçevede insanı anlamayı, öğrenmeyi, sorumluluk almayı, zor zamanlarında yanında olmayı içeren kavramlara önem ve değer veren kişiler ve gençleri biz sahamıza gerçekten bekliyoruz. Teşekkür ederim.
1: Sizinle devam edelim Beren Hanım. Siz neler tavsiye edersiniz?
3: Ben şöyle bir cümleyle tavsiye vermek istiyorum. Bilginizi bilimle, kalbinizi şefkatle doldurun ama sınırlarınızı profesyonellikle çizin. Çünkü biz iş odaklı değil, insan odaklı çalışan bir meslek grubuyuz. Bu meslek bize dünyanın en saf minnet duygusunu tatma şansı veriyor. Yoğun bakımdan yola çıkarak, yeni doğan yoğun bakımdan çıkarak yine bir cümle söyleyeceğim. Eğer avcumuzun içinde küçücük bir canın hayatta tutunmasına, mücadelesine ortak olma fikri sizi heyecanlandırıyorsa doğru yerdesiniz demektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Hemşirelik mesleğine bekliyorum sizleri de.
1: Evet. Zeliha Hocam, siz programın başında bahsetmiştiniz. Hemşirelik mesleği için bilginin insan sevgisiyle birleştiği bir alan demiştiniz. Bu alanın sizin için ne kadar kıymetli olduğunu sohbet boyunca bizlere aktardınız. Umarım sizden sonra gelecek yeni nesillerde bu anlayışla devam ederler mesleğe. Çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için, burada verdiğiniz bilgiler için. Sağ olunuz.
3: Teşekkür ederiz.
1: Size
3: teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Vizyon programında 12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Sayın Zeliha Yaman ve Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden Nütrisyon Hemşiresi Sayın Behram Biçer bizlerleydi. Bugünlük programımızı sonlandırıyoruz. Ben Derya Özcan, yayın kumanda masasında Metehan Başar vardı. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında gerçekleştirdik yayınımızı. Mersin Uni Radyo Instagram hesabından da yayındaydık. Programımızın video podcast olarak sizlere ulaşmasında radyo koordinatörümüz Sayın Öğretim Görevlisi Tahir Özölmez başta olmak üzere öğrencilerimiz Seda Nur Yıldız, Yiğitan Barut, Murat Efe, Furkan Dalgıran ve Emirhan Yüzbaşıoğlu görev aldı. Onlara da destekleri için teşekkür ediyoruz. Bir de hatırlatma yapalım. Söyleşimizin tekrarını bugün saat 16'da radyolarınızdan dinleyebilirsiniz. Ayrıca programımıza Mersin Üniversitesi Radyosu YouTube kanalından da ulaşabilirsiniz. Radyo Günlüğü programımızı bugünlük sonlandırıyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Vizyon sona erdi.
4: Mersin Üniversitesi Radyosu
5: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
6: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Motosiklet bilinci başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Recep Günal.
2: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan ve Mersin Üniversitesi Radyosu YouTube sayfasından hepinize mutlu günler. Motosiklet bilinci programıyla yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine çok değerli konuklarım var ve çok önemli bir konuyu da bu hafta programımızın başında ele alacağız. 1-2-3 Mayıs tarihlerinde Mersin Motor Kulübü'nün 20. yıl şerefine düzenlenen Mersin Motosiklet Festivali çok güzel geçti. Çok farklı illerden pek çok motosiklet kulübü Mersin'e geldi, Erdemli'ye geldi. Hem kentimizi, şehrimizi, sahilimizi tanıdı hem de motosiklet kültürünün bir parçası olmak ne demek? Hep birlikte bunu yaşadık. Bugün ilk olarak konuklarıma bu festivali sorarak başlayacağım. Çünkü kendileri de bizimle beraber oradaydı. Her hafta olduğu gibi programımızın daimi konuğu, ileri motosiklet eğitmeni Nuri Orukçu hocam bizimle. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş gördüm. Teşekkür
2: ve
3: ederim.
2: Ve motosiklet ekipman uzmanı Mehmet Tahir Özer de bizimle birlikte. Hoş geldiniz Tahir hocam siz de.
4: Hoş buldum hocam.
2: İkiniz de oradaydınız, standlarınız vardı. Bunu konuşacağız. Çok güzel bir etkinlik. Mersin Motor Kulübü'ne de, değerli yönetimine de çok teşekkür edelim. Çünkü kentimizde böyle bir festivale imza attılar. Nuri Hocam sizinle başlayalım. Nasıl bir festival geçti?
3: Bence çok anlamlıydı. Anlamlı olmasının özelliği şu. Mersin'de çok uzun zamandır buna benzer bir festival yapılmadı. Motosiklet dostluğunu, kardeşliğini buluşturan son derece nezih, güzel bir festival oldu. Tarih olarak da aslında Mersin için son derece uygun bir tarihti. 1 Mayıs zaten bayram, 1-2-3 Mayıs kapılarımızı diğer motosiklet dostu arkadaşlarımıza açtık. Bence keyifli, güzel bir festival oldu. Bundan sonra inşallah devamı da gelir, daha da büyüyerek, daha üzerine bir şeyler konularak. Tabii ki yine de çok fazla emeğe geçen arkadaşımız vardı. Buradan da onların hepsinin emeğine sağlık, ellerine sağlık diyorum.
2: Tahir Hocam bir standınız da vardı orada. Gelen pek çok farklı ilden gelen motosiklet dostuyla beraberdiniz. Sizin için nasıl geçti festival?
4: Biz genelde Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yapılan festivallere katılım sağlamaya çalışıyoruz ama Mersin Festivali bizim için de apayrı bir festivaldi. Kendi şehrimizde olması çok önemliydi ve Nuri Hocam'ın da söylediği gibi çok uzun yıllardır yapılmayan bir festivaldi. Çok keyifli bir festivaldi. Buradan özellikle Erdemli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bize orada çok büyük destekler verdiler sağ olsunlar. Festival alanı çok güzeldi. Festival çok düzenliydi. Sadece son gün biraz yağmur yağması küçükten festivalimizi belki etkiledi ama genele baktığınızda gerçekten çok güzel, çok anlamlı, çok keyifli bir festivaldi. Hiçbir sıkıntı yaşanmadan, sorun yaşanmadan, dediğiniz gibi motorcu dostlarının bir arada olduğu, gün içerisinde bütün aktivitelerin olduğu, akşamları sahil kenarında gitar eşliğinde böyle müziklerin söylendiği bir festival oldu. Bizim için çok keyifliydi, çok güzeldi. Hem yeni insanlar tanıdık, yeni insanlar gördük. Hem de dediğim gibi diğer insanların gelip şehrimizi görmesini, tanımasını, denizimize girmesini sağladık. Çok keyifliydi. Emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyoruz.
2: Evet, biz de öyle. Umarız devamı gelir. Daha niceleri olur. Daha katılım artarak devam eder. Hocam uygun görürseniz ben Tahir Hoca ile devam edeyim. Çünkü siz daimi konuksunuz. Birazdan da öğrencilerimizin soruları var. Sizi ona hazırlayacağız ama ben motosiklet ekipmanını, aksesuarını biliyorsunuz her hafta çok altını çize çize konuşuyoruz. Kendimizde de Tahir Bey'i tanımayan yok. Motosiklet camiasına çok yürekten destek veriyor. Bunun için çok teşekkür ederiz size. Çünkü bu tür ekipman konusu gerçekten hassas konular. İnternette de çok fazla seçenek var elbette ama ben iki nedenden dolayı bunu önemsiyorum. Birincisi kentimizde bulunan esnafa destek olmak adına, böyle girişimlere destek vermek adına bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü kentimize bir yatırım, motosikletçilerin imdadına koşuyorlar zor zamanlarda. Evet. O yüzden onlarla el eleyiz. İkincisi de motosiklet ekipmanı denendiği zaman, bir uzmandan tavsiye alındığı zaman doğrusuna kavuşulan bir araç. Çünkü siz birazdan size de soracağım, internetten bir ürün getirdiğinizde onun eğer doğru olduğundan emin olmazsanız, özellikle genç arkadaşlarımız yanlış ekipmanla yola çıkıyor ve bunun sıkıntılarını yaşıyor. Hemen size sorayım hocam, doğru ekipman ve yerinde deneyerek almak neden önemli?
4: Doğru ekipman birincisi güvenlik için çok önemli. Motosiklet ekipmanlarında belli başlı nüanslarımız var. Bunlardan en önemlisi güvenlik. Hiçbir zaman rahatlık değil. Birincisi güvenlik. Ondan sonra rahatlık ve şıklık geliyor. Yerinde almamızın en büyük sebebi işine hakim bir satıcının sizi doğru yönlendirmesiyle en doğru ürünü almanızı sağlamaktır. Şu yanlış bir bilgidir. Pahalı ürün iyidir. Pahalı ürün bana yönelir. Aslında bu yanlıştır. Yani kişiye göre ürün değişir. Kişiye göre her şey farklılaşabilir. Bizim motosiklet ürünlerinde en büyük farklılığımız ürünlerin markalara göre kalıplarının değişik olması. Hı hı. X bir markadan kask aldığınız zaman L beden oluyorsa Y bir markadan aldığınız kask size X L beden olmayabilir. Hı hı. Ve bu da sizi mesela büyük bir kask aldığınızda, aslında bunu güvenlik için aldığınızda, büyük bir kask sizde müthiş bir güvenlik zafiyeti oluşturur. Hı hı. Yine örnek vereyim. Kaskla ilgili biz müşterilerimiz dükkana geldiği zaman, mağazamıza geldiği zaman diyoruz ki kask sizi sıkması gerekiyor. Çoğu mesela bizim müşterilerimizin birçoğu bundan şikayetçi. Ya bu kask beni boğuyor diye ve daha bolunu almak istiyor. Biz ısrarla onun güvenliğini ön planda tuttuğumuz için geri geliyor tatlı tatlı tartışarak ona en uygun kaskı vermeye çalışıyoruz. Çünkü Nuri Hocam daha iyi bilir, bir kaza esnasında önemli olan kaskın kafayla bütünleşmesi, kafadan sağa sola oynamaması, kafadan fırlamaması. O yüzden doğru ekipmanı doğru yerden alırlarsa, doğru yönlendirmelerle çok daha iyi olacaktır. Ayrıca ikinci bir nüans, esnafın sattığı ürünlerde genelde insanlar ürünlerin arkasında durur. Esnaftan aldığınız bir ürünün arkasında uzun süre esnaf olur. Mesela bir interkom aldınız. Bu esnaf size 2 yıl boyunca her türlü desteği vermek zorunda, hiçbir ücret talep etmeden. Hı hı. Dolayısıyla hani yerinde almak, görerek almak, doğru bilgilendirilerek almak her zaman çok daha iyidir. Çok daha verimli olacaktır ve son olarak söyleyeyim. Motoruna göre ya da sürüş tarzına göre ya da motorun klasmanına göre illaki ürünler farklılık gösterebilir. Onu da dediğim gibi yerinde alırlarsa en doğru yönlendirmeyle en doğru ürünü alacaklardır.
2: Özellikle şimdi bizi tabii gençler çok dinliyor. Üniversitemizde çok sayıda motosiklet sever var. Siz de onlarla zaten hep iç içesiniz. Özellikle gençler geldiği zaman hani ilk başta ekipmana karşı neler söylüyorlar? Örneğin işte skuteri var, açık bir kask almak istiyor, yarım kask almak istiyor. Siz ona doğrusunu muhtemelen gösteriyorsunuz ya da işte sıcak diye yarım eldiven almak istiyor. Bu konuda neler görüşleriniz?
4: Hocam çok iyi bir yere parmak bastınız. Şöyle özellikle Mersin bölgesi çok sıcak olduğu için yaz döneminde gelen müşterilerimizin birçoğu tabii ki açık kask almak istiyor. Bir de şöyle bir yanlış bilgi var. Benim motorum küçük. CC'si ufak. Çok hız yapmıyor. İşte ben sadece bakkala gidiyorum tarzı söylemler var. Hani hangi bölmede kaza yapacağımızı bilmiyoruz. Belki evet, bakkala giderken kaza yapacağız kısa bir mesafede. Ya da hani 20 ile 30 ile 40 ile giden bir kaza anında zaten siz çok ciddi yaralanmalara sebep olacaksınız. O yüzden biz dükkanımıza gelen müşterilerimizin, açık kask almak isteyen müşterilerimizi olabildiğince full face kaska yönlendirmeye çalışıyoruz ki bunlardan en büyük sebebi müşterimizin kendi güvenliği.
2: Evet.
4: Çünkü kaza esnasında %35-%40'a yakın şu bölgeden alınan darbeler var. Hı hı. O yüzden açık kasklar o bölgeleri korumaz. Biz de full face kaska yönlendiriyoruz, öneriyoruz, söylüyoruz, anlatıyoruz. Ama illaki müşterimiz hayır ben açık kask almak istiyorum derse de
2: yapacak da bir şey yok.
4: Çok da yapacak bir şey
2: yok. En azından görevinizi tabii, biz yapmış oluyorsunuz.
4: Olabildiğince yönlendiriyoruz. Çünkü ben hep şunu söylüyorum hocam. Ekipman full almak en doğrusu ama işte günümüz şartları, ekonomi vesaire falan filan düşündüğümüzde insanlara şunu diyorum. İki şeyde ucuza kaçmayın ya da kalitesizliğe kaçmayın. Bir tanesi kask, bir tanesi eldiven. Çünkü kask direkt kafamızı koruyor Allah korusun bir şey olduğunda. Eldivende düştüğümüzde gayri ihtiyari ilk elimiz temas ediyor yere. Hı hı. Dolayısıyla hani eldivenin de çok iyi olması gerekiyor. Hani tabii ki mont da iyi olsun, pantolon da iyi olsun, tabii. Ayakkabı da iyi olsun ama en azından hani buralardan eğer bütçemiz el vermiyorsa buralardan biraz kısıp kask ve eldivene ekstra önem vermesini tavsiye ediyoruz gençlere.
2: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bu tavsiyelerinizi yapıyorsunuz. Çünkü birine doğru bir tavsiye vermek belki de onun hayatını, yaşamını kurtarmak anlamına geliyor. Tabii ekipman konusu kadar eğitim konusu da çok önemli. Biz Nuri Hocam sizinle her hafta ekipmanı ya da diğer unsurları ne kadar konuşuyorsak doğru eğitimi doğru kişiden almanın da öneminden bahsediyoruz. Tabii şimdi motosiklete ilgi arttıkça biraz motosiklete binen, yani birkaç 10 bin kilometre yapan kişi hemen eğitmen olarak da kendini lanse ediyor. Yani nasıl doğrudan demiyor belki ama ben sana öğretim diyor. Evet. Ama sizin de her hafta vurguladığınız gibi yanlış bir eğitim, yanlış verilen bir teknik ya da yöntem yine yanlış ekipman gibi insanın yaşamına mal olabiliyor. Hocam hemen sorayım. Ekipman kadar dedik ya eğitim de önemli. Doğru kişi kimdir? Doğru eğitim kimden alınır? Bu konuda yetkilendirilmiş eğitmenler kimlerdir? Biraz bir konuda bizi bilgilendirin. Çünkü bunun örneklerine de çok sık rastlıyoruz. Hocam ben eğitim aldım diyor. Ama söyleyen kişinin bir belgesi, bir tanınırlığı yok. Biraz sizden bu konu uzmanı olarak görüş rica edelim.
3: Teşekkür ederim. Güzel bir konu. Biraz detaylı bir konu aslında. Evet. Ya eğitmenlik aslında bambaşka bir şey. Neden bambaşka bir şey? Çok iyi matematik bilen birinin iyi matematik anlatacağı %100 değildir. Yani her iyi sürücüde iyi eğitmen olacak diye bir şey de yok. Veya iyi tavsiyelerde bulunacak diye bir şey de yok. Bu copy paste de yani kes yapıştır yöntemiyle veya ben hocamdan öyle gördüm veya ben böyle biliyorum. Benim zannımca böyledir.
2: İnternette böyle bir video izledim.
3: Evet, YouTube'da, internette izledim. Böyle şeyler izledim. Şu kitapta, bu kaynakta bunu okudum. Böyle olması gerekir gibi yorumlara açık bir konu değil. Neden? Çünkü öncelikle insan hayatıyla ilgili. Ve eğitmenlik dediğimiz şey, o işin gerçekten yeterliliğini almış olmanız gerekiyor. Şimdi ben eğitim verdiğim arkadaşlara da şu tavsiyede bulunurum. Siz benden eğitim aldınız fakat siz beraber sürdüğünüz arkadaşlarınıza bir tavsiyede bulunmayın lütfen. Neden? Çünkü ikimizin görüşü aynı değil. Motosiklet sürmenin hani hep vurgularız ya bir oran verilecek ise %70'i bakıştır, %20'si oturuştur, %10'u da tekniktir. Genelde böyle bir ayrım vardır. Bakış o kadar önemli ki. Şimdi siz baktığınız veya gördüğünüz kadar gidersiniz ve gördüğünüze göre yorum yaparsınız. Sizin tavsiye verdiğiniz arkadaşın ne gördüğünü, ne kadar mesafeyi gördüğünü, ne açıdan gördüğünü bilemezsiniz. Dolayısıyla sizin ona vereceğiniz tavsiye onu daha kötü bir sürücü veya kazalara açık hale gelecek bir sürücü haline de getirebilir. O yüzden biz bu işin gerçekten de eğitimini almış. Çünkü bizim CAT süreci dediğimiz yani eğitmenlik eğitimdeki süreç çok kolay süreçler değil. Yani doktora tezi hazırlamak gibi bir defa minimum 249 saat eğitim almanız lazım. Bu 249 saatin içerisinde sunum tekniklerinden, iletişim becerilerine, iş sağlığından... teori eğitimlerine, pratik kapalı alan hakimiyetten yol eğitimine kadar, androgoji dediğimiz yetişkin bilimine kadar birçok konuyu kapsayan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği müfredat dahilinde verilen bir eğitim. Türkiye Motosiklet Federasyonu da eğitmen yetiştirme programları yapıyordu. 2025 yılında sadece ara verdi. Orada da A, B ve C sertifikalı eğitmen arkadaşlarımız var. C sertifikasyona sahip arkadaşlarımız sadece başlangıç eğitimi verebilirler.
2: Evet.
3: B sertifikasyona sahip arkadaşlarımız ise sadece kapalı alan hakimiyet eğitimi verebilirler. A sertifikasyona sahip eğitmenlerde başlangıç eğitimi, kapalı alan hakimiyeti eğitimi artı yol eğitimi verebilirler. Şimdi yine Zafer Hocama bir vurgu var burada. Sağ olsun onun bir sözüdür. Kapalı alan öldürmez, yol öldürür. Yani kapalı alan sertifikasyonuna sahip bir eğitmenin yola çıkarması demek aslında yol eğitmenliğine haiz değilken yol eğitmenliği yapıyor anlamına gelmesi. Bunlar tabii ki bizim sertifikasyona sahip eğitmenler için geçerli. Bir de hiç sertifikasyonu olmayan eğitmen arkadaşlarımız var.
2: Herhalde gençlerin en çok dikkat edeceği konu bu. Evet, bu tür sertifikası olmayan.
3: Evet. Ya da yeterli sertifikası olmayan. Bunlar da tabii ki alaylı dediğimiz öyle öğrenmiş, hocasından öyle görmüş veya kendisi öyle tecrübe etmiş, deneyimlerini anlatan eğitmen demiyoruz onlara biz aslında. Yani eğitmen arkadaşlarımız derken orada yanlış da söyledim. Deneyimli sürücülerimiz var. Bunlar kendi deneyimlerini aktarırlar ki yanlıştır.
2: Tabii. İyi niyet başka bir şey ama iyi niyetle sağlık gibi. Yani kesinlikle. Birine bir tavsiye verirsiniz size iyi gelen bir şeydir ama bir başkasının evet. hayatına mal olabilir. Evet. Bu konuda uzman ehil isimler evet. Doğru sertifikaya sahip, yasal izinlere sahip değil mi kurslar var.
3: Yasal dediğiniz zaman da iş bu sefer başka bir noktaya gidiyor. Yasal dediğiniz yerde de o zaman işte şimdi eğitim dediğiniz her yerde Milli Eğitim Bakanlığımız devreye girer. Ve Milli Eğitim Bakanlığımız şöyle keskin bir şey getirdi. Eğitim konusu geçiyorsa ben varım.
2: Evet.
3: Dolayısıyla sizin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir eğitmen olmaz yetmez. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurum olmanızı ister.
2: Evet.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi bir kurum iseniz Türkiye'de eğitim verebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi bir kurum değilseniz kaçak eğitim verirsiniz.
2: Bu önemli noktayı da altını çizdik. Nasıl ki işte Tahir Hocam şimdi hani ekipman konusunda güvenilir bir adresse Nuri Hocamız da Mersin'de pek çok sürücüye eğitim veren güvenilir adres. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Şimdi bizi Metehan Hocam bekliyor orada. Çünkü kampüsten soru var hocam size.
3: En sevdiğimiz bölüm.
2: Hazır sizi bulmuşken yetkili, etkili bir uzmanımız burada. Dinleyelim sorumuzu hocam.
5: Merhaba, seni tanıyabilir miyiz?
6: Merhabalar, ben Emre Akın. Radyo televizyon ve sinema 2. sınıf öğrencisiyim.
5: Ne zamandır motosiklet kullanıyorsun ve motosiklet senin için ne ifade ediyor?
6: 2 yıldır motosiklet kullanıyorum. Motosiklet benim için hız, özgürlük. Bunları ifade ediyor diyebilirim. Hız ve özgürlük.
5: Motosiklette güvenli sürüş ve ekipman konusunda stüdyoda Nuri Olukçu hocamız bizi bekliyor. Ona ne sormak istersin?
6: Ya genelde ben programınızı takip ediyorum bu arada. Sorular ekipmanlar üzerine veya işte motor kullanırken ne yapılır üzerine. Ben hocamıza şeyi sormak istiyorum. Mesela kaza yaptığımızda kaza anında yapmamız gerekenler veya yapmamamız gereken şeyleri merak ediyorum ben. Hocamıza naçizane sorum budur.
2: Biz de arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Hocam doğru. Yani bu işin içerisinde kaza ihtimali de var. Kaza evet. anında sırasında sonrasında ne yapmak lazım?
3: Kaza anında bir defa ambulans gerektiği durumlarda
2: kaza anında demeyelim de kaza sonrasında.
3: Kaza diyelim. Sonrasında evet. ambulans gerektiği durumlarda mutlaka ambulansa bir defa haber verilmeli. Öncelikle kendi güvenliğimiz. Dolayısıyla güvenli bir yere eğer biz gidebiliyorsak kaza yapmış motosiklet sürücüsü güvenli bir yere geçmeli. Yolun kenarına veya işte güvenli olabilecek bir yere. Eğer yerinden kalkamayacak durumdaysa veya riskli ise ki bunu ilk yardım eğitimi almış veya ilk yardım müdahalesi yapacak resmi yetkilendirilmiş kişilerin yapması gereken şeyler. Kaza yerinde hemen güvenlik önlemini alır. Sonrasında onu daha güvenli bir yere taşır. Taşıma esasları vesaire bunlar hep yardım kurallar çerçevesinde yapılır. Kaza tutanağının düzenlenmesi ki ambulanslık bir durum olmadığını varsayarak konuşuyorum. Kaza tutanağının düzenlenmesi gerekiyor. Kaza tutanağı sonrasında da çekici çağırması gerekir. Çekici çağırması gerekiyor. Gibi prosesler çok farklı.
2: Hocam hani... orada bir gözlemle ilgili bir soru sorayım size. Kaza videolarında da görüyoruz şahit olduğumuzda. Herkes önce otobanda bile olsa motoruna koşuyor.
3: Evet.
2: ilk yapması gereken herhalde kendi güvenliğini alacak bir tabii, alana gitmesi tabii, eğer yürüyebiliyorsa.
3: Tabii ki yürüyebiliyorsa kendi güvenliği, yürüyemiyor ise hemen etraftaki en yakın kişilerin de bu güvenliği sağlaması esastır. Yani onun güvenliğinin sağlanması çünkü gerekiyor. Motosikletçiler için de kaskı yol kenarına bırakmamız gerekiyor. Bu diğer bu işi bilen veya işte motosiklet kaskının yerde bırakılması demek yardım istemek anlamına geliyor aslında. Böyle bir dil geliştirilmiş tabii ki dünya çapında. Dolayısıyla o kaskı yerde gören otomobil sürücüsü veya motosiklet sürücüsü yardım için güvenli bir yerde durur. Hem onların güvenliğini hem kendi güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde hocam, öyle yardımcı olabilir.
4: Bizim arkadaşlarımız aman kaskımın başına bir şey gelmesin diye kaskı kenara koyup kendisi yola atlar vallahi.
2: Yani orada
3: motosikleti... Ama yolun ortasına değil kenarına koyacağız.
2: Motosikleti bir an önce kaldırmak da doğru değil. Yani belinize bir zarar gelmiş olabilir. Yani bir yardım alarak önce bir...
3: Önce yolun güvenliği tabii.
2: Evet. Hani, buradan Tahir Hocam size de hemen şu soruyu sorayım. Sarı reflektörlü yelek meselesi de çok önemli. Özellikle böyle kaza anlarında ben daha önce Nuri Hocam'a da söyledim. Bunu bir hani zorunluluk gibi düşünüyordum ya da işte bizi görsünler diye ama Zafer Hocam bunu bahsetmişti. Motosikletten ayrıldığımızda örneğin karanlıkta yolun ortasındayız. Bizi kurtaracak şey aslında çünkü motorun ışığı var. Ama motor 20 metre sürüklendi. Biz kaldık yolun ortasında. Bir araba gelirken o reflektör doğru mu?
4: Hocam şöyle bir anı anlatayım size. Oradan buyurun, pay biçelim. Üçüncü çevre yolunda geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam bir bekçi kardeşimiz vefat etti. Üçüncü çevre yolunda bir kazaya karışıyor. Ama üzerinde hiçbir şey yok. Normal sivil bir halde gidiyor. Kaskı da yok maalesef. Hiçbir şey yok normal kıyafetiyle. İlk kazayı yapıyor. Aslında kazada bir şey yok. Hani ölümcül bir durum yok ama arkadan gelen araç onu görmediği için üstünden geçiyor.
2: Evet.
4: Ve sonrasında vefat ediyor. Şimdi reflektif yeri ile ilgili şöyle bir şey var. Sadece kazadan ziyade bir motorcunun ortalama dışarıdan görünüş mesafesi 70 metre. Yani 70 metreden sizi bir insan, bir araç fark edebilir. Ama reflektif yeri giydiğinizde ki bunu gündüz olarak söylüyorum. Gece daha fazladır. 400 metre mesafeden hissedilebilirsiniz. 400 metre mesafeden sizi görebilirler. Dolayısıyla bizim motorcu olarak zaten en büyük şeyimiz diğer insanların bizi görüp fark etmesi.
2: Bravo, evet.
4: O yüzden reflektif yeleğin böyle bir özelliği var. Aslında 2024 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu kanun olarak zorunlu hale geldi.
2: Doğru.
4: Özellikle gece sürüşlerinde zorunlu hale geldi ama tabii bu iş birazcık da denetime bakıyor. Şu anda çok fazla kullanılmıyor. Biz mesela uzun yol sürüşlerimizde mutlaka montumuzun üzerine hem arçımıza hem kendimizi giydiririz ki gerçekten şeylik çok fazla, görünürlük çok fazla.
2: Aslında çok önemli kesinlikle bir noktaya değindiniz. Kazayı ya da işte olası riskleri önlemenin ilk yolu kendimizi görünür kılmak. Bunun için yapmamız gereken reflektif yelekse bunu giymek. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. Bakalım orada hangi konuyu bize öğrencimiz
3: bu arada
2: soracak.
3: Buyurun hocam. Önemli bir şey. Kaza yapmış bir motosiklet sürücüsü yerde ise ilk yardım eğitimi almamış kişilerin müdahale etmemesi
2: kaskı gerekiyor. Kaskı da çıkarmaya zorlamaması.
3: Kaskı da kesinlikle çıkarmaması gerekiyor. Bunu da yeri gelmişken vurgulamakta
2: evet,
3: fayda
2: çünkü
3: var.
2: Çünkü motorcu olmayan dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de olabilir. Boyun, omurilik, eklem gibi yerlerde olası risklerde o motosiklet kaskının çıkarılmaya çalışması bilinçli olmayan kişiler tarafından hocam, büyük zararlar verebiliyor.
4: Küçük stickerlarımız var mesela bizim. Arkadaşlar bunu mutlaka edinsinler. Doktor gelmeden kaskımı çıkarma.
3: Evet.
4: Yazar kasklarda. Onu kasklarına mutlaka taksınlar ki hakikaten
2: çok
4: yetkin kişi gelmeden kaskı çıkarmasın.
2: Çok doğru.
3: Orada bir yanlış bilgi daha. Kan gruplarını kaska veya motosiklete yapıştırıyorlar. O kan grupları hiçbir geçerliliği yok. Her halükarda hastanede ihtiyaç halinde ehliyetinde yazılı ise ki evet, yazılı genelde ama ulaşılamazsa o durumda mutlaka kan testi yapılır. Öyle hani orada A yazılıyor veya B yazılıyor diye A veya B kan takviyesi yapılmaz.
4: Doğru.
2: Evet, iki tane uzmanı programda ağırlayınca görüyorsunuz bir soru cevap cevap cevap çok güzel çok derinlikli ama sırada bekleyen öğrencimiz de diyor ki benim sorum da var. Bakalım o soru ne? Çünkü o soruya da güzel cevaplar gelecek.
5: Merhaba, seni tanıyabilir miyiz?
7: Tabii. İsmim Murat Efe. Radyo Televizyon Sinema Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Malatyalıyım.
5: Ne zamandır motosiklet kullanıyorsun ve motosiklet senin için ne ifade ediyor?
7: Yaklaşık 2 yıldır motosiklet kullanıyorum. Scooter kullanıyorum. Motosiklet benim için ne ifade ediyor? Açıkçası 1 yıl motosiklet kullandıktan sonra araba da kullanmaya başladım ve motosikletin, scooter'ın rahatlığını yani araba sürdükten sonra anladım. Yani motosiklet benim için hem rahatlık hem özgürlük diyebilirim.
5: Motosiklette güvenli sürüş ve ekipman konusunda stüdyoda Nuri Orukçu hocamız bizi bekliyor. Ona ne sormak istersin?
7: Aslında benim sorum scooter kullanıcılarını iyi bilir soracağım soruyu. Manevra hakkımız çok az olduğu için bozuk yollarda, çukurlardan falan ani kaçışlar yapamıyoruz. Bundan sonra bundan dolayı da motorumuzda hani sıkıntılar meydana geliyor. Bu scooterların manevra hamleleriyle ilgili hocamızın bir tavsiyesi olur mu? Sormak isterim burada.
2: Evet hocam, scooter çok yaygın ama lastik çapından dolayı bir dezavantajı var. Evet. Buyurun.
3: Ya eğer çok stabilize bir yolda kullanmıyorsanız aslında scooterlar şu anda şehir içi kullanılan en çok tercih edilen araçlarımızın başında geliyor. Ve yollarımızda öyle çok çukurlu, çok sıkıntılı yollar değil. Burada yine vurgu nereye? Bakışa. Daha önceden göreceğiz. Hani bir kaçış manevrasına gerek kalmayacak şekilde sürmemiz gerekiyor. Burada ya bakış düşüktür bunu yapan arkadaşımızda veya daha macera hissi yüksektir. Öyle bir kullanım tarzını benimsiyoruz.
2: Scooter'ı dikkatli kullanmakta fayda var.
3: Evet. Çünkü lastik çapı çok özür dilerim. Lastik çapı küçük.
2: Evet.
3: Hani diğer büyük lastik çapı büyük motosikletler gibi değil. Etkilenmesi daha fazladır, doğrudur. Ama daha ileriye bakarsak, o çukuru veya engeli, kaçmamız gereken şeyi daha önceden görürsek, hızımızı da doğru ayarlarsak, ki doğru ayarlarız görürsek zaten, bundan hiçbirine kaçış manevrasına gerek kalmaz.
4: Bir de şöyle hocama küçük bir ekleme yapayım. Bana sorsalar motosikletin en önemli parçası hangisidir diye, ben lastik derim. Şu anda üst düzey markalarda gelen motorların lastikleri güzel ama fiyatlardan dolayı şu son dönemde uygun fiyatlı skuterlara da çok talep var. Hı hı. Arkadaşlara buradan nacizane tavsiyemizdir. Evet, uygun fiyata motor alabilirler ama ilk tavsiyemiz lastiklerini kaliteli düzgün bir lastik alsınlar ki kaymaları, düşmeleri vesaire de minimize indirsinler.
2: Tabii bir ayakkabı gibi düşünün. Yani altı kaygan bir ayakkabı giydiğiniz zaman üstünüzde istediği kadar korumalı bir kıyafet olsun. O ayakkabı kayar o zeminde. Dolayısıyla bir de Tahir Hocam sizden şeyi rica edeyim. Az önce vurguladınız gerçi ama scooter kullanıcılarında, bizim öğrencilerimizde de öyle. Motor eğer küçükse, şirinse ekipman azalıyor. Yani çünkü ondan bir zarar gelmez canım. Ne olacak yani, büyük CC bir motoru görünce tabii buna koruma gerekiyor, ekipman gerekiyor ama scooter o şirin görüntüsüyle ama asfalt o şirinliği tanımıyor.
4: Kesinlikle.
2: Buyurun.
4: Hocam şöyle, yanlışsam Nuri Hocam daha iyi bilir, beni düzeltsin. Dünyanın hiçbir yerinde 75 kilometre hızla hız testine girmiş bir kask markası yok. Dolayısıyla hani kasklar maksimum hız testini 70 ile giriyorlar. Şu andaki hangi scooter acaba 70 kilometre hıza ulaşmıyor?
2: Tabii.
4: Yani dolayısıyla aslında motorum ufak, yok ben kaza yaptığımda bir şey olmaz falan demek çok yanlış bir uygulamadır. Ben bizim mağazamızdaki fikiren arkadaşlara şöyle söylüyorum. Yürüyüş hızının üzerindeki her hız bizim için ölümcül tehlikeye. Yani yürüyüş hızı da saatte 3 kilometre değil mi hocam?
3: Yürüyüş hızı öyle.
4: Evet, evet. Yani hatta ben şey diyorum hocam, buna inanmayan varsa koşsun kendini böyle asfalta atsın göreyim.
3: Veya bir duvara sabit bir duvara çarpsın.
4: Duvara çarpsın göreyim. Evet. Hani bana bir şey tabii olmaz, 3 kilometre 5 kilometre hızla desin göreyim. Dolayısıyla motorun ufaklığı kesinlikle insanları yanıltmasın. Şöyle bir sözümüz var. Motorun kaportası biziz. Motorun kaportası insan. Dolayısıyla biz kendi kaportamızı olabildiğince sağlam alacağız ki bir kaza anında sıkıntı olmasın. O yüzden doğru ekipman, doğru motor, doğru sürüş devam edeceğiz.
2: Biz de devam edelim o zaman. Diğer soruya geçelim.
5: Merhaba, seni tanıyabilir miyiz?
8: Merhabalar, adım Kamil Yıldırımcan. Mersin Üniversitesi Takı Tasarım 1. sınıf öğrencisiyim.
5: Ne zamandır motosiklet kullanıyorsun? Motosiklet senin için ne ifade ediyor?
8: Yaklaşık 2-2,5 senedir falan kullanıyorum. Motosiklet benim elim ayağım oldu diyebilirim artık. Mesela bir dışarı çıkacağım zaman bile mesela motosiklet olmadığı zaman çıkmak istemiyorum. Bir de yani çok pratik olduğu için ulaşımda da bana çok fazla artılar katıyor. O yüzden motosiklet dediğim gibi elim kolum diyebilirim benim.
5: Motosiklette güvenli sürüş ve ekipman konusunda stüdyoda Nuri Orukçu hocamız bizi bekliyor. Ona ne sormak istersin?
8: Mersin trafiğinde ortalama olarak kaç cc motor önerebilirsiniz hocam? Bu soruyu sormak istiyorum.
2: Evet hocam.
3: Evet, Mersin trafiğinde. Ya şimdi tabii ki motosikletler birincisi ne amaçla kullanıldığı, değil mi? Yani ne için kullanacağız motosikleti? Ulaşım amacıyla kullanabiliriz, hobi amacıyla kullanabiliriz, mesleki araçla amaçla kullanabiliriz. Eğer hobi amacıyla kullanacaksak şehir içinde çok da keyifli olmayabiliyor. Tabii ki şehir içinde ulaşım amacıyla kullanacaksak hem otoparktan rahatlık hem yakıt ekonomisine katkı, park rahatlığı gibi nedenlerden dolayı scooter daha çok tercih ediliyor. Bu da işte 125 cc, 250 cc şehir içinde son derece yeterli cc'ler. Ama tabii ki ikinci motosiklet olarak düşünmeden hem şehir içinde kullanayım, hem arada işte gezilere de katılabileyim. Belki motosiklet kulüpleri, dernekleri, gruplarımız var. Onlarla da beraber hafta sonları şöyle güzel bir yol alalım derseniz belki bunun biraz daha üstü CC'ye ihtiyaç olabilir. Şehir içinde çok büyük CC'lere gerek yok.
2: Burada Tahir Hocam size de şey sorayım. Şimdi siz motosiklet aksesuar konusunda da uzmansınız. Bakım, işte zincir yağı vesaire, bunlar da çok önemli konular. Tabii ekipman üzerimize giyeceğiz ama az önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Lastik. Zincirli motorlarda zincir yağı temizliği bunun. Bu konular da çok önemli değil mi? Yani motosiklet kullanıcısı bu konuda da bilinçli olmak zorunda.
4: Kesinlikle hocam. Zaten şu anda iki türlü motosikletler var. Bir zincirli, bir kayışlı, bir de şaftlı olanı var ama şaftlılar genelde büyük. Onların bakımlarını genelde ustalar yapar. Zincirli ve kayışlılar çok fazla. Kayışlılar genelde scooter türü motorlarda. Zincirliler diğerleri. Mutlaka maksimum 500 kilometrede bir zincir bakımlarının yapılması gerekiyor ve bu zincir bakımları yapıldığı zaman bir zincirin ömrü eğer 2 yıl 3 yılsa bunu 4 yıl 5 yıla çıkartıyor. Zincir bakımını da nasıl yapıyoruz? Yanlış bilinen bir şey var. Balata spreyleriyle zincir temizler bazı arkadaşlar. Çünkü balata spreyi çok güçlüdür. Vurulduğu zaman orada ne kadar kir pis varsa atar ama zincirlerin o-ringlerini de öldürür balata spreyi. Yani zincirin ömrünü çok kısaltır. Dolayısıyla burada da yine bir bilinç lazım. Olabildiğince zincir temizleme ürünleri var. Onunla bulabiliyorlarsa mazotla, bulamıyorlarsa gaz yağıyla, bunun üçüyle zincirlerini temizlesinler. Zinciri kirliyken kesinlikle yağlamasınlar. Çok fayda sağlamayacaktır. Zincirlerini temizledikten sonra güzelce yağlasınlar. Ve değişim anında eğer zincir arızalıysa bizim en büyük tavsiyelerimizden biri de zincir dişli setinin değiştirilmesi. Hı hı. Yani biri değiştirilip biri eski halde bırakılıyorsa her ne kadar çok fazla sorunlu değilse de o eski haldeki yeniyi çok daha hızlı sürede bozuyor. Dolayısıyla mesela zincir değişiminde olabildiğince dişli setiyle beraber değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Kayışlı motorlarda da bakımlarını zamanında yapıp varyatörlerini falan temizledikleri zaman illaki kayışlarını kontrol etsinler. Çünkü orada da motorun kayışı her şey. Zincir yine bir nevi dışarıda koptuğunu görebiliyorsunuz tabii. Vesaire. Kayışta öyle bir müdahale şansımız da yok. O biraz daha önemli. O yüzden ne kadar bakım o kadar uzun süre motor sürmek demektir.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam.
3: Bu arada zincir yağı ve temizliğine dair çok güzel yaklaştı ve bir hatırlatmada bulundu. Küçük bir hatırlatmada benden. Zincir yağlanır yağlanmaz yola çıkmayın lütfen. Hani mümkünse akşamdan yağlayın ki o yağ dinlensin ve çeksin. Çünkü yağlanır yağlanmaz yola çıkan arkadaşlarımızın aslında yağlamanın hiçbir etkisi olmuyor. Zincir yağı kendini atıyor.
2: Atar. Bir ikincisi de frenlere doğru sıkılan ya da bilinmeden
3: balatalara gelen
2: yağlar da frenin işlevini yaratabiliyor. Bu uyarıları da böyle ara ara sizlere anlatıyoruz. Özellikle gençlerimiz bir motosiklete alınca böyle bu konulara da dikkat etsin istiyoruz. Şimdi diğer soruya geçiyoruz.
5: Merhaba, seni tanıyabilir miyiz?
9: Merhaba, ben Berdan Karataş. Anestezi 1. sınıf öğrencisiyim.
5: Ne zamandır motosiklet kullanıyorsun ve motosiklet senin için ne ifade ediyor?
9: Yaklaşık 3 senedir motosiklet kullanıyorum. Kurye olarak motosiklet kullanmaya başladım. Şu an ise benim için en zorlu ulaşım araçlarından biri olarak görüyorum motosikleti.
5: Motosiklette güvenli sürüş ve ekipman konusunda stüdyoda Nuri Orukçu hocamız bizi bekliyor. Ona ne sormak istersin?
9: Nuri hocama şunu sormak istiyorum. Motosiklette teknik değişiklik yaparak CC yükseltmesinin motosiklette ne gibi bir sürüş etkisine sebep oluyor?
2: Biz gerçekten her hafta değişik sorularla değil mi hocam karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Bu da aslında trafikte yapılan aslında illegal olarak yapılan bir unsur ama evet. Denetimlerde bu tip motosikletlerde değil mi cezaya tabi. Buyurun hocam.
3: Tabii ki. Ya şimdi arkadaşım bahsetti aslında modifiye. CC'sini yükseltme, işte başka parçalarıyla oynama, sadece CC yükseltme değil tabii ki. Şasiyi bile değiştiren sürücüler olabiliyor. Bunların hepsi yasal değil tabii ki. Yani hiçbir yasal değil aslında. Doğru da değil. Çünkü neden? Bir çok küçük skuter diye bahsettiğimiz en küçük motosiklet ya da daha küçükleri var. Onlardan tutun da en büyük CC motosiklete kadar bir tasarımdır aslında. Bir mühendis tasarımıdır ve en ince ayrıntısına kadar birçok şey hesaplanmış bir tasarım ve bir makina. Lastik ebadından tutun da CC'sine, onun işte tork eğrisine kadar, gidonun kaç santim olacağına kadar, işte öndeki rüzgarlı siperliğin kaç santim olacağına kadar hesaplanmış bir aslında çalışma. Siz her modifiyede o çalışmayı bozuyorsunuz. Aslında şimdi aksesuar konusu ve ekipman konusu da varken buraya da değinmekte fayda var. Motosikleti çok aksesuarla doldurayım derken motosikletin aslında özüne kötülük de yapmış olabiliyoruz.
4: Hocam kesinlikle çok kısa bir şey söyleyeyim. Sözünüzü kesiyorum. Mesela çok fazla şey var. Sis farı takmak isteyen arkadaşlarımız var. Şimdi hocamın dediği gibi bu bir mühendislik. Şimdi siz o sis farını ne kadar çok fazla takarsanız o motorun elektrik aksamına o kadar yük bindiriyorsunuz. Ve uçaklar bile kalkış anında tutup bütün ışıkları söndürüyor. Yani o motorun doğru gitmesi için bir şey. Dolayısıyla ekstra çok fazla bir şeyler yapmak motora faydadan çok zarar sağlar.
2: Tabii evet. Özellikle fabrika çıkışına yönelik yaptığımız her türlü müdahale aslında dediğiniz mühendisliğe de bir zarar.
3: Evet, bunu şimdi çapur kullanan arkadaşlarımızın özellikle gidonla çok fazla oynama gibi bir alışkanlıkları var. Onları da anlayabiliyorum. Belki o en masumları modifi bile sayılmayabilir. Evet.
2: Burada ama silindirle...
3: arkadaşımızın tabii ki evet. Soruyu soran arkadaşımızın bahsettiği aslında modifiye. Modifiye bence mühendislere bir karşı koymadır.
2: Evet.
3: fakat drag yarışları başta olmak üzere bazı yarışlarda motosikletin aerodinamiğiyle oynamanız gerekebiliyor.
2: Tabii
3: orada amaç orada sadece pistte tabii, yarışmak evet. için kurulmuş bir düzen var orada.
2: Bunun hiçbirisini evet. yapmamakta fayda var. Çünkü bu hem motosikletin aerodinamiğini etkileyen hem güvenliğini hatta
3: kesinlikle.
2: Sis farı örneğinde olduğu gibi karşıdaki sürücüleri de etkileyen bir duruma gelebiliyor. Çünkü biz önümüzü daha fazla aydınlatalım derken diğer insanların belki bilinçsiz olarak taktığımız her aydınlatma karşı tarafın gözünü alıyor. Bu konuda
4: hocam,
2: dikkat etmek lazım.
4: Yani.
2: Performansını
4: da etkileyim derken mesela bu CC yükseltmeler var. 50 evet. CC'lik motorları 125 CC'ye çeviriyorlar. Orada da mesela büyük hatalar var. Nasıl çeviriyorlar? Silindirini ve pistonu değiştirerek. Bunun karteli var, krankı var. Onları evet. falan. Yani dolayısıyla aslında bir tarafı büyütürken bir taraf eskisi gibi kaldığı için istedikleri evet. performansı da alamıyorlar.
2: Evet, bu sorumuzu da uzmanlarımız böylelikle cevaplandırdı. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Yani bıraksalar sizinle sabaha kadar konuşabilirim. Evet. Çünkü konu motosiklet olunca, motosiklet dostları bir araya gelince insan dinlemeye doyamıyor, kesinlikle. Konuşmaya doyamıyor. Ama bir sonraki haftaya da yine soruları bırakalım, konuları bırakalım. Tahir Hocam sizden başlayayım. Çok teşekkür ederim konuk
4: rica
2: olduğunuz için.
4: Hocam, ne demek. Çok keyif aldık. Arkadaşlara son olarak bir motorcu sözüyle veda edelim. Evet. Biz hep deriz ki asfalta kanımız akacağına terimiz aksın. Dolayısıyla ekipmanı giyip terleyelim, kanımız akmasın.
2: Çok doğru. Hocam?
3: Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir giriş yaptı bir defa. Dedi ki önce güvenlik, ikincisi konfor, üçüncüsü şıklık.
2: Bu sırayı takip etmekte fayda var.
3: Bu sırayı takip ederim lütfen.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bir teşekkürü de hem bizi dinleyenlere, izleyenlere ediyorum. Ama bir de bu programın yapımında, yayınında emeği geçen çok değerli arkadaşlarım var. Özellikle baştan başlayayım. Seda Nur Yıldız bu hafta sorularımızı da o ayarladı, kurgumuzu da yapıyor. Ben bir de bir şey rica edeceğim. Şimdi siz görmüyorsunuz ama kameralarımız da bize dönük olduğu için ben telefonumla onları çekeceğim. Jamaika'na doğru gelin arkadaşlar. Size de bir isimlerinizi okuyacağım ama bir şöyle bir hep beraber siz de bir el sallayın. Şöyle gelin böyle. Şöyle herkesi bir göreyim. Evet, kayıttayım şimdi. Evet, radyoda dinleyenler bu sunucu ne yapıyor diye olabilir ama bu ekip işte, bir de bu tarafa döneyim. Evet, bu kadar çok kişiyle bir programı yapıyoruz. İyi ki bize destek oluyorlar. Öğrencilerimiz Seda Nur Yıldız, Nurdan Sakça, Halil Koyuncuoğlu, Umut Erk, Efe Gürsoy, Emirhan Yüzbaşıoğlu, Yiğitan Barut, Murat Efe, Furkan Dalkıran, İkra Nur Akdoğan, gördüğünüz gibi ilk 11 gibi bir kadroyla karşınızdayız. Ayrıca programımızın prodüktörü Metehan Başar ve radyomuzun genel yayın yönetmeni Seyit Tahir Özölmez hocalarımız da çok büyük her hafta katkı veriyor. Ama tabii en büyük katkı sizden geliyor. Sizler izledikçe, dinledikçe ve bize geri dönüş yaptıkça çok mutlu oluyoruz. Her hafta olduğu gibi güvenli, bilinçli ve keyifli sürüş mümkün diyoruz. Yeter ki bu kuralları uygulayalım. Uzun yıllar keyifle motosiklet kullanmaya devam edelim. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Profesör Doktor Recep İnal'ın hazırlayıp sunduğu Motosiklet Bilinci sona erdi.
0: Mersin Üniversitesi Radyosu
10: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
11: Sizinle aynı frekanstayız.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Matrix sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Aleyna Toğmanoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Retro Pop programı başlıyor.
1: Retro Pop'tan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Aleyna Toğmanoğlu. Yeni bir hafta, yeni bir bölümle 102.8'de sizlerleyim. 80'ler ve 90'ların unutulmayan pop şarkılarını dinlemeye hazırsanız. İlk şarkımız Nilüfer'den, Ta Uzak Yollardan sizlerle.

sanki. Şimdi sırada 90'ların o kendine has ruhunu taşıyan dingin ama bir o kadar da derin bir şarkı var. Metin Arolat'tan Dert Değil radyolarınızda.

bazı şarkılar vardır. İlk notasında sizi alır ve yıllar öncesine götürür. İşte bu da onlardan biri. Levent Yüksel'den Zalim Sizlerle.

şimdi sırada yıllardır dilden dile dolaşan, her dinleyişte başka bir anlam kazanan o özel şarkı var. Barış Manço'dan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Retropop'ta.

yani Mazhar Fuat Özkan. Onların şarkılarıyla büyüdük, güldük, bazen de fark etmeden hayatı öğrendik. Kendine az tarzları, akılda kalan melodileri ve o sıcacık samimiyetleriyle yine içimizi kıpır kıpır yapacak bir şarkı geliyor. MF Ö'den Diday Diday Day sizlerle.

biraz kalbe dokunan, biraz da içimizden geçenleri yüksek sesle söyleyen bir şarkı var. Ben Deniz'den, sana mı kaldım radyolarınızda?

Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Retro Pop programında ben Aleyna Tolmanoğlu. Şimdi haftanın son şarkısı var. Öncesinde hemen iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Mersin Uni Radyo Instagram hesabımızdan ve radyo@mersin.ed.tr e-posta adresinden bizleri takip edebilir, fikirlerinizi ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki Retro Pop'ta görüşene dek sağlıcakla kalın. Güçlü sesi ve unutulmaz yorumuyla Levent Yüksel'den bir daha radyolarınızda

0: Aleyna Tolmanoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Retro Pop programı sona erdi.
1: Dünyada her gün 7500 kişi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı için hayatını kaybediyor. Siz bunu dinlerken bile 5 kişi hayatını kaybedecek. Peki nasıl önleyebiliriz? Göz önündeki tehlikeleri fark etmeliyiz. Küçük önlemler hayat kurtarır. Mutlaka önlem almalıyız. Yarın yaparım demeyip sonraya bırakmamalıyız. En ufak tehlikeyi bile fark edip görmediğimizi görebilmek için eğitim almalıyız. Bu sayede kamu, çalışanlar ve işverenler olarak daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ulaşabiliriz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir farkındalık hareketi başlatıyor. Hadi sen de daha güvenli yarınlar için bir adım at.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem, bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Şimdi size kendi beslediğim
1: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Benim üniversitem engelsiz üniversite. YÖK raporuna göre en fazla engelsiz bayrak sahibi 4. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem engelsiz üniversite. YÖK raporuna göre en fazla engelsiz bayrak sahibi 4. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi. Benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Yiğitan Barut'un hazırlayıp sunduğu Rock 101 programı başlıyor.
1: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan herkese iyi akşamlar. Rock 101 başladı. Rock müziğinin en seçkin örneklerini, tarihe iz bırakmış melodilerini sizlerle buluşturduğumuz Rock 101 programıyla yeniden karşınızdayız. Hazırsanız enerjimizi yükseltecek, duyduğunuz an kendinizi güçlü hissettirecek sinematik bir klasikle başlıyoruz. Survivor grubu ve o meşhur girişiyle Eye of the Tiger radyolarınızda.

Survivor'dan enerji dolu bir başlangıç yaptık. Sıradaki eserimiz ise rock müziğinin en romantik dönemlerinden 80'li yıllardan geliyor. Alman efsanesi Scorpions.

Sıradaki grubumuz rock müziğin alternatif kanadının en önemli temsilcilerinden biri. 90'lı yıllarda mandolin kullanımıyla hafızalara kazanan, klibiyle ve sözleriyle bir döneme damga vuran o meşhur şarkıyı dinleyeceğiz. Karşınızda Rem ve Losing My Religion.

Programın yarısını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Şimdi sizi biraz kuzeye, İsveç'e götürmek istiyorum. Klavye melodisi dendiğinde dünyada belki de en çok tanınan, stadyumları coşturan marş niteliğinde bir şarkı. Geri sayım başlasın diyoruz ve Europe grubundan The Final Countdown'u dinliyoruz.

Enerjimizi tazeledikten sonra rock müziğin modern ve duygusal yüzüne dönüyoruz. Sıradaki parça bir yıldıza benzetilen sevgiyi, fedakarlığı ve sadeliği anlatıyor. Coldplay grubunun dünya çapında tanınmasını sağlayan, dinlerken insana huzur veren Yellow eseri 102.8 frekanslarında sizlerle.

Programımızın sonlarına yaklaşırken kadın vokallerin rock müzikteki gücünü gösteren harika bir örnekle devam ediyoruz. Güçlü piyano altyapısı ve Amy Lee'nin büyüleyici sesiyle bir dönem herkesi derinden etkileyen Evanescence grubu bizlerle. Duygusal yoğunluğu oldukça yüksek olan My Immortal parçasını dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda bir Rock 101 programının daha sonuna geldik. Bu akşam Survivor'dan Coldplay'e, Scorpions'dan Evanescence'a uzanan geniş bir yelpazede rock müziğinin en sevilen, en temiz ve en duygusal örneklerini sizlerle paylaştık. Veda ederken kapanışı her zaman olduğu gibi bir efsaneyle Freddie Mercury'nin o eşsiz sesiyle yapıyoruz. Ne olursa olsun hayat devam ediyor ve perde kapanmıyor. Queen grubu ve The Show Must Go On'la sizlere veda ediyoruz. Ben Yiğit Anbarut. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle müzikle kalın, hoşça kalın.
1: Yiğit Anbarut'un hazırlayıp sunduğu Rock 101 programı sona erdi.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 94.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem Çevre Dostu Üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

Dünyada her gün 7500 kişi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı için hayatını kaybediyor. Siz bunu dinlerken bile 5 kişi hayatını kaybedecek. Peki nasıl önleyebiliriz? Göz önündeki tehlikeleri fark etmeliyiz. Küçük önlemler hayat kurtarır. Mutlaka önlem almalıyız. Yarın yaparım demeyip sonraya bırakmamalıyız. En ufak tehlikeyi bile fark edip görmediğimizi görebilmek için eğitim almalıyız. Bu sayede kamu, çalışanlar ve işverenler olarak daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ulaşabiliriz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

0: Operasyonu TİSK ve TİSK Mikro Cerrahi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir farkındalık hareketi başlatıyor. Hadi sen de daha güvenli yarınlar için bir adım at.
1: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
2: Sizinle aynı frekanstayız.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

Sessizlik, aynı derinlik. Bu akşam şarkılar yan yana diziliyor. Her biri kendi hüznünü taşıyor ama hepsi aynı gökyüzünün altında buluşuyor. Fazla söze gerek yok. Bırakalım da şarkılar konuşsun. Dipnot başlıyor. Bir nehir kenarı, su akıyor. Zaman geçiyor ama sen olduğun yerde kalıyorsun. Riverside, işte bu yalnızlığın en duru hali. Agnes Obel'dan Riverside sizlerle.

Karlı bir sabah ve çocukluğun kalan son karesi. Masumiyet ile hüznün birbirine karıştığı o an. Fleet Foxes'ten White Winter Hymnal sizlerle.

İçinde kimsenin yaşamadığı bir ev. Duvarlar hala hatırlıyor ama odalar bomboş. Bu şarkı kaybettiğin bir yere duyulan özlem. The Cinematic Orchestra'dan The Blind's Home sizlerle.

İki insan, bir sabah. Hiçbir söze gerek yok. Belki de aşkın en sade ve en gerçek hali bu. Iron and Wine'dan Naked As We Came sizlerle.

Bir kalp atışı. Ne hızlı ne yavaş. Sadece atıyor. Sessizliğin içinde hala buradayım diyen o küçük ses. Jose González'den Heartbeat sizlerle.

Bir yaz filmi gibi. Güneş, sarı ışık ve bir aşk. Ama film bitince geride kalan o hafif burukluk işte bu şarkı. Sevcin Stevens'tan My Story of Love sizlerle.

Hem acıtan hem tatlı gelen bir dokunuş. Bırakamadığın ama tam tutunamadığın o kırılgan sevgi. Hozier'den Cherry Wine sizlerle.

Ne kadar şanslı olduğunu bilmemek. Farkına varmadan kaybettiklerin. Belki de en büyük kayıp bu. Keaton Hanson'dan You Don't Know How Lucky You Are sizlerle.

0: Dipnot'ta 6. bölümün sonuna geldik. Bu geceyi bize eşlik eden herkese teşekkür ederim. Ben Elanur Uylaş. Mersin Üniversitesi Radyosu'ndaydınız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Dipnot sona erdi. Programı Elanur Uylaş hazırlayıp sundu.
2: .8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
3: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. 30 milyon TL'lik destekle TÜBİTAK'ın Milli Teknoloji Atölyesi benim üniversitemde. Mersin Üniversitesi. Benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Telefon numaramız 361 07

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. 30 milyon TL'lik destekle TÜBİTAK'ın Milli Teknoloji Atölyesi benim üniversitemde. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. 30 milyon TL'lik destekle TÜBİTAK'ın Milli Teknoloji Atölyesi benim üniversitemde. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.